Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki, biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara, ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o, söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, "Bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam?" diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen, onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik, her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı
dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa, Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine, yine kendisine sor. Onlara, Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş, biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar. Zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse, mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar.
Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak buyurdu. Haydi ikiniz de mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa ben dedi. O işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kaktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa, bilin ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş, dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm, dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerdensen haydi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa, asasını atıverdi. Bir de ne görsünler? Asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun adamlarına şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, eğer üstün gelen biz olursak, herhalde bize bir ödül vardır değil mi dediler. Firavun,
Evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? Onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o, size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa biz Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına, bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir. Bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o, babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, İyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün
beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Artık onlar, o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler: vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler: seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki: onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz, onu ve beraberimdekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler: sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda
büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, haydi bize bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır, dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum, dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar, diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun. Şöyle cevap verdiler:
sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, haydi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir, dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken, gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O, gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu, almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkarı günahkarların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz, öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, ilahi öğüdü şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen, o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman, seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince, onlara da yoldan sapmışlar uyarlar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin. Bunlar Kur'an'ın, gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa, korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince bu düpedüz bir sihirdir dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman, Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüdhüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini de gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da
Doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Seve Melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım, elçiler ne ile dönecekler? Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır. Bu hediyenizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi! Onlara dön. İyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman, tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Onun tahtını tanımayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı, yoksa anlamayanlardan mı olacak dedi. Kraliçe geldiğinde, senin tahtın da böyle mi diye soruldu. Tıpkı o dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbirleriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde
9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek

0: işte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti.
1: Furkan Suresi 21 ila 77. ayetler, Şuara Suresi ve Neml Suresi 1 ila 55. ayetlerin yer aldığı 19. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Cehennem azabından sakınmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak, ne kötü bir konaktır orası. Furkan Suresi 65-66. Ayetler. Cennet, iman edip salih amel işleyenlere vaat edilen sonsuz nimet, mükafat ve ebedi mutluluk, cehennem de dünya hayatında iman etmeyenlerin sürekli olarak, iman ettiği halde salih amel işleyen kimselerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları pişmanlık, ceza ve azap yurdudur. Müslümanlar olarak bizlerin Rabbimizin rahmet ve merhametinden ümit var olmamız gerektiği gibi, onun azabından da korkmamız, ürpermemiz ve hayatımızı bu ümitle korku arasında sürdürmemiz gerekir. Ümit var olabilmemiz için kendimize düşen bütün görevleri yapmamız, yani iman edip salih ameller işlememiz, haramlardan, kötü olan söz, fiil ve davranışlardan uzak durmamız, günahlarımız için de pişmanlıkla tövbe edip halimizi ıslah etmemiz ve Allah'a yönelmemiz gerekir. İnsanın yaratılışında ümitsizliğe düşme duygusu vardır. Kur'an'da yeis, yani Allah'ın rahmet ve mağfiretinden ümit kesilmemesi istenmiştir. Allah hiç kimseye suçu olmadan azap etmez. Fakat Allah'ın azabından korkmamız da gereklidir. Çünkü Allah'ın azabı büyük, alçaltıcı, şiddetli, korkunç, sert ve çok kötü bir azaptır. Cehennem azabı, inkarcılara ve Allah'a kulluğun gereklerini yapmayan günahkarlara verilen bir ceza ve ilahi adaletin de gereğidir. İşte biz, inkar, isyan ve zulüm sebebiyle Allah'ın cezalandırmasından korkarız. Fakat bizi ümitsizliğe düşüren korku gibi, söz, fiil ve davranışlarımız üzerinde etkisi bulunmayan korku da makbul değildir. Makbul olan korku, sahibini Allah'ın rahmet, mağfiret ve nimetlerinden ümitsizliğe düşürmediği gibi, günah ve kötülüklere dalmasına

da engel olan korkudur. Cehennem ve azabı, Kur'an'da ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ayrıntılarıyla açıklanmış ve biz müminlerin cehennemi ve azabını hak edecek davranışlardan kaçınmamız için azami çabayı göstermemiz öğütlenmiştir. Kur'an'da bedeni etkileyen yakıcı ateşler, dondurucu ya da kaynar sular, demir topuzlar, ateş yalaklar, örtüler, zakkum, dikenli ağaçlar, katranlar, kelepçeler ve benzeri cehennem azabının pek çok çeşidi olarak haber verilmiştir. Cehennem azabının ve özellikle ateşin büyük, alçaltıcı, acıklı, şiddetli, sürekli ve kötü bir azap olduğu bildirilmiştir. Ruhlara şiddetli ıstıraf ve tasa kaynağı olan bir başka azapsa, suçluların Allah'ı görmemeleri, Allah'ın onları azarlaması, onlarla konuşmaması ve yüzlerine bakmamasıdır. Cehennem hayatıyla alakalı olarak geçen acı, ıstırap, azap, ateş ve benzeri şeyler bu dünyadakilerine benzemez. Bunların iç yüzünü bilmemiz de mümkün değildir. Bizim için cennet garanti, cehennemden kurtuluşumuz kesin olmadığına, bunlar inanç ve yaşayışımıza bağlı olduğuna ve ölüm de her an gelebileceğine göre her anımızı Müslümanca geçirmeli, az sonra ölecekmiş gibi ahirete hazır olmalıyız. Hadislerde bizi cehennem azabından uzaklaştıracağı bildirilen abdest, namaz, oruç, sadaka, tövbe, istiğfar ve çokça dua ile cehennem azabından ve özellikle cehennem ateşinden sakınma yollarını aramalıyız. Bu ayette de Rabbimiz üzerimize düşen farz ve nafile görevleri yapıp, gücümüz yettiğince haramlardan kaçınmakla birlikte en çok yapacağımız duanın, "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır" şeklinde olması gerektiğini bize öğretmektedir. Çeşitli ayet ve hadislerde her türlü zarar, bela, afet, musibetle şeytanın ve kötü insanların şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiştir. Öyleyse, ibadet ve gayretlerimize devam etmekle birlikte, daima cehennem azabını bizden uzaklaştırması için merhameti sonsuz olan Rabbimize dua edelim. Çünkü cehennem çok kötü bir durak ve konak, azabı da sürekli bir helaktir. Yegane sığınağımız ve kendisine sığınanları koruyabilecek olan sadece Allah'tır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şeyin yanında cehennem azabından Allah'a sığınmıştır. Peygamberimizin en çok ettiği duayı biz de çokça edelim. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Amin.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 20. cüzdeyiz. 20. cüzde Nem suresinin son tarafı, Kasas suresinin tamamı ve Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan bir tanesi, Hazreti Peygamber'in rehberliğidir. Nem suresinin son tarafında Peygamberimizin rehberliğinden bahsedilmektedir. Bunlar kısaca tevhid inancı, yaratılış gerçeği, ilmin önemi, kulluk bilinci, her an hamd etme düşüncesidir. Evet, 20. cüzün 2. mesajına baktığımızda Hazreti Musa'nın rehberliğini görüyoruz. Orta kısmında Kasas suresi bulunuyor. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Hazreti Musa'nın Medyen'e hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır. Sonra Mekkeli müşriklerin Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihir sözleri aktarılıp onlara adeta meydan okunmaktadır. De ki, Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa, haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız, haydi getirin. Bu cüzün son bölümünde ise Hazreti Musa döneminde Hak nasıl galip geldiyse Hazreti Muhammed döneminde de galip gelecektir mesajı verilmekte. Bunun için Müslümanların tevhid inancına sarılmaları ve ayrılmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. 20. cüzün 3. konusu iman ve fedakarlık. Bu cüzün son kısmında Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayetlerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta, iman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve ameli salihle ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Münafıklarınsa bu fedakarlıktan kaçtıkları, kaçacakları açıklanmaktadır. Daha sonra da peygamberlerin hayatlarından fedakarlık örnekleri verilmektedir. O fedakar insanların başında Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam gelmektedir. Onlarla mücadele eden Ad ve Semud kavimleri, Firavun hanedanı, Karun ve Haman gibi güçlerin de nasıl helak oldukları anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, ağ örerek ev yapan örümceğin haline benzer. Evlerin en zayıfı ankebut ağıdır. Keşke bu bilince o müşrikler bir ulaşsalar. Evet, 20. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 21. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Yirminci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Neml suresi 56 ila 93. ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1 ila 45. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ثاني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan, kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durdurmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki, Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin.
Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız

İnsanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet için ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur: siz benim ayetlerimin ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır, hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa, ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle: hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek. Siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn Mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize bir faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun
başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbiriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi. Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşmandır. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım, dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, açıkçası sen düpedüz serserinin birisin, dedi. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi. Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen insanların arasını düzelten değil de bu ülkede zorba biri olmak istiyorsun, dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki, hey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar, dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur, dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de, hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, meseleniz nedir, diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı, dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım, diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir edayla yürüyerek yanına geldi. Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor, dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, korkma, zalimler güruhundan kurtuldun, dedi. O iki kızdan biri, babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır, dedi. Baba, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin, dedi. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir, diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm, dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa,
Muhakkak ki ben yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir. Sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık, dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için tuğla fırınını yak. Bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum, dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyeceklerini sanarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada, sen ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahiy gönderdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık, diyecek olmasalardı peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi, dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir, demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki,
düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışız.

Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki buna da iman ederler. Onlara Kur'an okuduğun zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi o bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere huzura çıkarılanlardan biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunları azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı," derler. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size

Geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, kesin delilinizi getirin diyeceğiz. O zaman anlarlar ki hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerine bırakıp gitmişlerdir. Karun Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti: sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti? Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi, doğrusu o çok şanslı derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi: yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkarcılar iflah olmazmış der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o
yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz. Ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere, gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun. Ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklarda böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah, daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğine azap eder, dilediğine esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler. İşte bunların rahmetinden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır.
Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti. Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletin, hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı oldu. Hadi doğru söyleyenlerden sen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır, dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor, dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak, dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma, dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kul olun. Ahiret gününü ümitle bekleyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarının meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekten Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı, kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu, örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir.
İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama

0: bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Neml suresi 56-93. Ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1-45. Ayetlerin yer aldığı 20. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Enam Suresi 51 ila 59. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
3: Allah Teala Rum Suresinin 41. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Azim olan Allah doğru söyledi. Bu ayeti kerime çevresindeki denge ve düzenin bozulmasında insanın ne kadar etkili olduğuna işaret etmektedir. Kara ve denizler ifadesi insanı kuşatan tüm çevreyi içine almaktadır. İnsanın sebep olduğu bu bozulmadan tabiattaki bütün varlıklar zarar görmektedir. Oysaki Rabbimiz fiziki çevremizi oluşturan yeryüzünü bir düzen ve denge halinde yaratmış ve bu dengeyi koruma sorumluluğunu da insana vermiştir. Göğü o yükseltti, denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasınız. İnsan çevresindeki pek çok nimetten faydalanma hakkına sahip olmakla birlikte bu nimetlerin sahibi değildir. Çevrenin kendisine emanet olduğunu unutup her şeyi sınırsız tüketebileceğini düşündüğü an hem çevresine hem kendine zarar vermektedir. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Çevre, yeryüzünde canlı ve cansız bütün varlıkları içine alan, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. İslam, insanın çevresini oluşturan her varlığı ve kainattaki düzeni Allah'ın varlığına delil olarak sunar. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Allah Teala bu düzenin korunmasını, her şeyi belli bir ölçü içinde kullanılmasını, israftan sakınılmasını ister ve içinde varlığını sürdüren her şeyle birlikte insanın bu çevrenin bir parçası olduğunu hatırlatır. Orada hem siz insanlar için hem de rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlerinizi sağlayacak şeyler meydana getirdik.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vakıa Suresi 1-38. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Cennetin yolu, Kur'an'a iman ve saygıdan geçer. Ayette, Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmiş ilahi bir kitap olduğuna inanmayıp, onun ayetlerini yalan sayan ve kibirlenerek hafife alanların hiçbir dua ve iyi amelinin kabul edilmeyeceği anlatılmaktadır. Bir devenin iğne deliğinden geçmesi nasıl imkansızsa, onların cennete girmesi de o kadar imkansızdır.

0: Ayrıca ayette inançsızların işlediği hiçbir suçunda karşılıksız kalmayacağı ifade edilmektedir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, amellerimizin kabulü ve cennete girmemiz, Kur'an'a tam ve saygılı bir şekilde iman etmemize bağlıdır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna ve onun Hazreti Peygamber'e geldiği gibi bize ulaştığına iman ederiz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da Kur'an.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler var. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Fatır Suresi 32. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler var. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Fatır Suresi 32. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif Ali Derman Rum Suresi 48 ila 53. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlık da acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattımı ayırmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
9: Aşr-ı Şerif. Yaşar Cuadar. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık

ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahiy tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İmanı destekleyen değer, Salih Amel. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet. Allah'ın kulları arasında sorumluluk alanı oluşturarak yeryüzüne gönderdiği tek varlık olan insan, yapıp ettikleriyle değerini ortaya koyar. Ona verilen hayat ve ölüm bir sınavdır ve sınavın hedefi, hanginiz daha iyi işler yapacak diye ifadesiyle özetlenmiştir. Allah, peygamberler vasıtasıyla yol gösterdiği insanoğluna, sınav süresi olarak bir ömür tayin etmiş, sonuçta varılacak yer olan ilahi huzurda bu ömrü nasıl değerlendirdiğinden hesaba çekileceğini bildirmiştir. Bahsi geçen ayette de Hazreti Peygamber'in dilinden ahirete imanın amelle desteklenmesi emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, imanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, insanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır. Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbn Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında, onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman, Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel, ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa, ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman gözle görülüp elle tutulamaz. imanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da, her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kabirlerinden kaldırıldıkları zaman, yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir. Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile, Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması, Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah, insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş, ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden birini işaret etmektedir. Mümin işini iyi yapacak, hep iyi iş peşinde olacak, Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını ararken ne yaparsa yapsın meşru yollardan ve ihlasla yapmaya çalışacaktır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Doğan Temiz. Kamer Suresi 1-22. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip "Bu öteden beri bilinen bir sihir" derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, "Bu gerçekten zor bir gün" derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. "Delinin biri" dediler. Ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, "Artık yenik düştüm. Yardımını esirgeme" diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Keleş. Ahzab Suresi 59 ila 68. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensin.

0: Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mithat Damar. Nuh Suresi 21 ila 28. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan,

Evuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Fussilet Suresi 39 ila 44. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık.

0: dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Araf Suresi 199 ila 205. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları, müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: En-Nur. Alemleri, kulların zihinlerini, kalplerini, yollarını nuruyla nurlandıran nurun asıl kaynağı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı nuruyla aydınlatan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Aydın ve ışıklı olmak anlamındaki nevr kelimesinden türeyen nur esması, aydınlık, ışık anlamına gelir. Allah'a nispet edildiğinde nurun asıl kaynağı, nurlandıran, her şeyi aydınlatan anlamına gelir. Allah'ın nuru hem dünyevi ve uhrevi şekilde kendini gösterir. Dünyada ay gibi, güneş gibi aydınlık veren, gözle algılanan nur, zihnin ve kalbin algıladığı aklın ve Kur'an'ın nuru, Allah'ın esmasının tecellisidir. Uhrevi nursa, ebedi alemde müminlerin amellerinin karşılığında aydınlatılması olarak tecelli eder. Peki, ateşin, narın, aydınlığın, güzelliğin ve hayrın karşılığı olan bu nur bizim hayatımızı nasıl etkiler? Rabbin nurunun tecellisi bizde nasıldır? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Varlığın insandaki karşılığı önce görüşünde, sonra zihninde, sonra da kalbinde yer etmesiyle oluşur. Bizim her şeyi görebilmemiz ve anlamlandırabilmemiz için ışığa, aydınlığa ihtiyacımız vardır. Bu aydınlık, dünyaya ait nesnelerin görülebilmesi için de gereklidir, kalple algılayabileceğimiz şeyler için de. Nesne ve olayların mahiyetini ortaya koyup aydınlatan şeye nur denir. Nur insana hem kendisine ikram edilen şeylerden faydalanabilmesi hem de fenalığa sapmaması için lazımdır. Karanlık bir yolda yürüyen birinin önünde, sağında veya solunda var olan kötülüklerden sakınabilmesi için görmesi gerekmez mi? Sahip olduklarından istifade edebilmesi için yine nura ihtiyacı yok mudur? İşte Allah kuluna bu nuru sunar. Kendinden olan, kendinin olan nuru insana ikram eder. Bizi nuruyla aydınlatan Rabbe hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi Nur ismiyle anılır. 35. ayetinde Allah göklerin ve yerin nurudur buyurur. Biz buradan Allah'ın varlığının da nurani olduğunu anlarız. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraca çıktığı vakit 7 kat semanın ardından mana aleminde Allah'ın huzuruna vardığını anlatması üzerine sahabeden Ebu Zer Resulullah'a "Rabbini gördün mü?" diye sormuş. Hazreti Peygamber de "O bir nur, onu nasıl göreyim?" buyurmuştur. Bu bizim gözlerimizin algılayabileceğinin ötesinde bir varoluştur ama kalbimiz hissedebilir. İnsanın kalbi görünenin ötesindekileri de görebilecek, hissedebilecek kabiliyettedir. Bu yüzden Allah insanın kalbine dokunur. Kalbiyle hisseder insan, kalbiyle akleder, kalbiyle iman eder, kalbiyle aydınlanır veya karanlığa sürüklenir. Hepsi kalpte düğümlenir yolların, hepsi kalpte kesişir. İnsana Rabbinin nurundan ikram etmesi de yine kalbini aydınlatmasıyla olur. Rabbi ile muhabbetli bir kul görsek, tepesinden bir nur inmiş yahut aydınlanmış halde görmeyiz değil mi? Ama bir huzur vardır etrafına yaydığı. Kalbinin sükunetini hissederiz. O huzuru bize geçer. Yeryüzünde bir aydınlık vardı sanki deriz. yanından ayrılmak istemeyiz. İçimiz ferahlar. İnsanın Rabbinin nuruyla nurlanması iç aleminde dinginlik olarak gösterir kendini. Doğruyu buldurur Rabbin nurunu tecelli ettirirse. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilir, yanlışı yanlış olarak kabul eder ve uzak durmayı başarır. Günahları kalbini karartan kullarsa bu nurdan mahrum kalır. Hangi fenalığa bulaştıklarının farkında olmadan kendi hallerinden bir haber yaşayıp giderler. Karanlık onları içine çektikçe dengelerini yitirir, huzursuzluğun derininde kendileriyle ve hayatla boğuşur dururlar. Rabbimiz bizi nuruyla aydınlanan kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim, göklerin ve yerin nurunu yaratan ve içindeki varlıklara yolunu gösterendir. O halde benim hangi yolu seçersem seçeyim, Rabbimden gelecek aydınlığa ihtiyacım var. Yürüdüğüm yolun aydınlanması da, benim o yolda yürüyebilmem de Rabbimin elindedir. Benim önce yürüyeceğim yola karar vermem gerek. Öyle bir yol olmalı ki, yürürken Rabbimin nurunu dileyebileyim. Öyle bir yol olmalı ki beni sonunda Rabbime ulaştırmalı. Öyle bir yol olmalı ki karanlıkta kalan bir ucu olmamalı. Karanlık korkutur beni. Karanlığın içinden çıkabileceklere karşı savunmasızım. Benim aydınlığa, güvende hissetmeye ihtiyacım var. Bu yüzden Rabbimin nuruna sığınmalıyım. Bana en iyi gelecek şey bu aydınlık biliyorum. Her düştüğüm karanlıkta Rabbimin nur oluşunu hatırlamalıyım. Allah kulunu karanlıkta bırakmaz. Yeter ki kul kendini karanlığa gömmesin. Ve evet, kalbimi yoklamalıyım. Benim kalbim Rabbimden gelen nuru alabiliyor mu, yansıtabiliyor mu? Huzurlu mu? Vicdanım rahat mı yoksa susturduğum anlar oluyor mu? Her halimle kendimi Rabbime açabiliyor muyum, bırakabiliyor muyum? Yoksa karanlık taraflarım var mı? Bu karanlıklarımı Rabbim aydınlattığında utanır mıyım? Utanacağım ne varsa onlardan uzaklaşmayı dilerim. Niyet ederim, zorlarım. Bilirim ki hiçbir gerçek karanlıkta kalmaz. Muhakkak bir gün aydınlığa çıkar. Rabbimden her şeyin ve herkesin aydınlandığı gün utanacak hallerim olmamasını dilerim. Kendimi iyileştirmeyi dilerim. Bunu ancak kalbimi karanlıktan koparıp çıkararak yapabilirim. Biliyorum, Rabbim kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur demişti. Benim kalbimi aydınlatmam gerek. Baktığım her yerde, yaşadığım her olayda, her gördüğümde, işittiğimde Rabbimi fark edebilecek, anacak, hissedecek kadar hemhal olmalıyım. İşte o zaman zikredecek kalbim ve aydınlığı hissedebileceğim. Dilerim ki Rabbim her gecenin ardından güneşi doğurduğu gibi kalbimi de karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Her geceden ümitli olduğum kadar Rabbimden de ümitliyim. O kendine sığınanları boş çevirmez. Benim de kalbimi aydınlatır. Arz ve semavatın nuru, nuru yaratan, alemin nurla donatan, ya nur. Sen ki bütün karanlıklarından münezzeh olan, varlığı apaçık olduğu halde gözle görülemeyensin. Sen kendini ayanda gizleyensin. Biz kulların seni bildik. Varlığın nuru senindir, sendedir, seninledir. Sen yolumuzu nurunla aydınlat, kalbimizi imanınla genişlet, aklımızı ve sezgimizi selamete eriştir. Gözü açık olup kalbi kör olanlardan eyleme bizi. Her daim uyanık olan kullarından eyle. Bizi sana yakin eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Kıyamet Suresi 1 ila 40. ayeti kerimeler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, haktan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku's semawati vel ard. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Ercan Çakıroğlu. Haşr suresi 18 ila 24. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir, üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

166. gün. Diline sahip çıkmak. Ayet-i Kerime Meali. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Zümer Suresi 18. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Musa anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İslam'a inananların hangisi daha faziletlidir diye sordular. Resulullah, dilinden ve elinden Müslümanların emin oldukları kimse buyurdu. Fetva. Duanın önemi nedir ve dua nasıl yapılmalıdır? Sözlük anlamıyla dua, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek demektir. Dini bir terim olaraksa, insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesidir. Temeli insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah'la kul arasında bir irtibattır. Duada daima tazim, Allah'ı yüceltme ve bu tazimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hazreti Peygamber, dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz, dua, salat kelimesiyle ifade edilmiştir. Diğer bir ayette de ki, duanız, kulluğunuz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin buyurulmak suretiyle, insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın sadece Allah'a yöneltilmesi, Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi, Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır. Hikmetli söz. Yumuşak huylu olan ve doğrulukla hareket eden insanın her iki dünyada da günü kutlu olur. Doğruluk, haya ve iyi hareket kimde birleşmişse o insan mutluluk içinde yüzmektedir. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Sefa Taşkesenlioğlu, Mü'minun Suresi 1-11 ve Mutaffifin Suresi 22-28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar.

0: Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar, varis olanların ta kendileridir. Onlar, Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı teslimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken, ahlakında

0: Kabe'yle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Koç Yiğit. Rum Suresi 20 ila 26. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Sabır, dünya ve ahirette başarının anahtarıdır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz,

ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Bakara suresi 155 ila 157. ayetler. Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin hayatlarının her döneminde çok çeşitli sınavlar karşısında gösterdikleri güzel sabır örnekleriyle doludur. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in Allah'ın buyruklarına gösterdikleri teslimiyet, bir müminin gösterdiği teslimiyet ve sabra dair güzel bir örnektir. Hazreti İbrahim, oğluna Allah'ın onu kurban etmesini emrettiğini söyleyince, "Babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın." diyerek sabrının Allah'ın emrine gösterdiği teslimiyetinden doğduğunu belirtmişti. Hazreti Yakub'un sabrı ise kelimenin tam anlamıyla güzel bir sabır örneğidir. O, oğlu Hazreti Yusuf'u kaybettikten yıllar sonra Mısır'a gönderdiği iki oğlu da geri dönmeyince şöyle demişti. "Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum." Hazreti Yakub'un halini sadece Allah'a şikayet etmesi aslında ona olan yakarışıydı. Hazreti Yakup hem Hazreti Yusuf hem de iki oğlunun başlarına gelenler üzerine "Artık bana düşen güzelce sabretmektir." demişti. Bu sözlerde sabırla birlikte bir teslimiyet ifadesiydi. Hazreti Yakub'un gösterdiği güzel sabır, umutsuzluğa düşmeden, yakınıp şikayet etmeden cezâ, Allah'ın yardımını ve desteğini beklemek olarak açıklanmıştır. Nitekim onun devam eden sözleri bunu ifade eder. "Yardım edecek olansa ancak Allah'tır." Hazreti Eyyub da bu örneklerden biriydi. Malını ve çocuğunu kaybetmiş, ayrıca ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Bunlarla Hazreti Eyyub büyük bir sınamadan geçiyordu. Hastalığının ağırlaştığı anda halini Allah'a arz etti. "Başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün." Bu sözleri üzerine Yüce Allah onun duasını kabul etmiş, ona ve ailesine büyük merhamet göstermişti. Hazreti Eyyub bütün bu zorlu sınama karşısında sabrıyla örnek olacak bir kulluk sergiledi. Çünkü o yaşadıkları karşısında Allah'ın emirlerine uymaktan vazgeçmemiş ve isyana düşmemişti. Sonunda Hazreti Eyyub Allah'ın şu övgüsüne mazhar oldu: "Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu." Allah dünya hayatını insanın önüne her an birçok meşakkat ve sınanma durumu çıkaracak şekilde yaratmıştır. Savaş korkusu, açlık, fakirlik ve kendi canını veya sevdiklerinin canını yitirme gibi durumlar karşısında müminden beklenen doğru davranışı göstermek ve doğru duruşu korumaktır. Daha önceki müminler de böyle sınavlarla karşılaşmışlardı. Hazreti Yusuf'un Kur'an'da anlatılan hayatı, sabır göstererek doğru duruşu koruma örnekleri bakımından özellikle hatırlanmalıdır. Hazreti Yusuf, çocukluk döneminden itibaren başına gelen zorluklara karşı sabretmişti. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, sonra da Mısır'da köle olarak satılmıştı. Onun hayatının ileri safhaları ise dünya hayatının ve insan benliğinin sınavlarına karşı gösterilen sabra dair örnekler sunar. O, kendisini satın alan efendisinin eşi tarafından yapılan uygunsuz teklifi reddederek sabretmişti. Kendini tutmuş, Cenab-ı Allah'ın emrettiği doğruyu yapmak için nefsinin istek ve ayartmalarına karşı direnmişti. Efendisinin eşi daha sonra Hazreti Yusuf'un önüne başka bir meydan okuma koymuştu. Uygunsuz teklifini daha da ileri götürmüş ve kendisini kabul etmemesi halinde onu hapisle tehdit etmişti. Hazreti Yusuf bu sınavda da yıllarca hapis yatma pahasına Allah Teala'nın emrini çiğnemeyerek sabırla direnmenin başka güzel bir örneğini vermişti. Hazreti Yusuf, Yüce Allah'ın yolunda kalmak için gösterdiği direnç ve kararlılıkla, yani sabırla sınavı kazanmıştı. Cenab-ı Allah da dünya hayatında bir ödül olarak
Hazreti Yusuf'u hapisten çıkarıp ona Mısır'da hazinenin sorumluluğunu yüklenen bir makam ve itibar vermişti. Yüce Allah'ın Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yanında saf tutan müminleri öğütleriyle eğitmesi vahiy boyunca devam etmişti. Muhtemelen Bedir Savaşı'ndan hemen önce inmiş olan ayetlerde anlatılan Talut'la Calut'un kıssası sabır eğitimine başka bir örnek olarak verilebilir. Kıssa sayılara az da olsa sabırlı, dayanıklı ve arzularına hakim olabilen disiplinli bir ordunun yapabileceklerini anlatır. Talut komutasındaki İsrailoğulları Calut'un ordusuyla savaşmak üzere karşı karşıya gelmişti. Ordu karşılarına çıkan bir nehirle sınanmıştı. Askerlerin nehrin suyundan içmemeleri gerekiyordu. Ancak çoğu sudan içti. Nehri geçmişlerdi ama bu defa su içen askerlerin bütün savaşma azmi kırılmıştı. Talut'un sözünü dinleyen ve Allah'a hesap vereceğini aklından çıkarmayan, imanı güçlü olanlarsa şöyle diyordu. Nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah kendine ve arzularına hakim olarak emirlerine uyanlarla birliktedir. O kendi yolundan çıkanlara karşı kararlılıkla cihad eden müminlerin yardımcısıdır. Rablerinin yardım ve desteğiyle zafere ulaşacak olanlar da onlardır. Hazreti Peygamber de Bedir'e geldiklerinde müşriklerle savaşa hazır ve kararlı Müslümanları Talut'un sabırlı askerlerine benzetmişti. Bugün sizler de peygamberlerin ve Talut'un askerlerinin sayısı kadarsınız diyordu. Talut'un askerleri o gün, yüzyıllar sonra belki de Bedir ordusunun da tekrarladığı şu duayı ediyordu. Rabbimiz bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Kur'an-ı Kerim bütün bir dünya hayatını zarardan kurtarabilen kulların Cenab-ı Allah'a iman eden, onun emirlerini yerine getiren ve salih amel işleyen kullar olduğunu söyler. Bunun da ötesinde zarardan kurtulabilmek için bu iman gerçeğini, hak ve bunda kararlı olabilmeyi sabr, özendirmek, tavsiye etmek gereklidir. Nitekim başka bir ayette önce Allah'a kulluk, sonra da kullukta sabır emredilmiştir. Buna göre mümin kişi Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmede, ona uymada ve onun hoşnutluğunu kazanmada kararlılık gösteren kişidir. Ayrıca Kur'an'da müminler Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak için sabreden, bunun için gayret gösteren kişiler olarak anlatılmıştır. Taberi, bu sabrın içeriğini Allah'a verilen sözün yerine getirilmesindeki kararlılık olarak açıklar. Mesela mümin kişi Allah'ın emri olan akrabalık bağlarını korumada kararlı olmalıdır. Müminler birbirlerini sabretmeye özendirdikleri gibi insanlara merhametli olmayı da tavsiye ederler. Müminlere kendilerine yapılan kötülüklere dengiyle karşılık verme hakkı verilmiştir. Ancak onlardan asıl beklenen sabretmeleri ve bağışlamalarıdır. Bir başka ayet sabretmeyi tabii olarak müminlerin ayrıcı özellikleri arasında sayar. Onlar Allah Teala'nın emirlerine uymaları nedeniyle karşılaştıkları zorluklara göğüs gererler. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri ürperir. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Müminler bir zorlukla karşılaştıklarında kararlılıklarını bozmadan Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Böylece sabırlarını ve ona olan güven ve teslimiyetlerini dile getirirler. Çünkü Yüce Allah her zaman sabredenlerle beraberdir. Müminin sahip olması gereken sabır, başka bir bağlamda verilen söze kararlılıkla bağlı kalmak anlamına gelir. Cenab-ı Hak bir ayette, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin buyurmuştur. Bu ayetle temelde Hazreti Peygamber'in muhatabı olan Yahudilere seslenilmiştir. Yahudiler vefa gösterip daha önce verdikleri sözü tutmak için sabırlı ve kararlı davranmaya davet edilmiştir. Yahudiler
kitaplarında yazılanlara uyacaklarına dair Allah'a ahit vermişlerdir. Dolayısıyla onlar bu ahde vefa gösterip Hazreti Peygamber'e tabi olmalıydılar. Çünkü Hazreti Peygamber'in geleceği onların kitabı Tevrat'ta bildirilmiştir. Kur'an'da şükretme ve sabır göstermenin bir arada bulunması, müminlere has başka bir özellik olarak işlenmiştir. Hazreti Musa'nın halkını karanlıklardan aydınlığa çıkarması ve Allah Teala'nın onlara iyilik ettiği günleri hatırlatması için Allah mucizelerini göndermişti. Bu iyilikler karşısında mümin kişiden beklenen, Yüce Allah'a itaatte sabır göstermek ve verdiği nimetlere şükürdür. Yine Kur'an, Rabbimizin kudreti ve merhametiyle gemileri denizde yüzdürmesinde, sabreden ve şükreden kullar için dersler olduğunu şöyle belirtir. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Böylece Cenab-ı Hak kanıtlarını insanlara göstermiştir. Bu nimet ve güzellikleri verebilme kudretine de yalnız Allah Teala'nın sahip olduğunu, sabır ve şükür özelliğini taşıyanlar anlayabilirler. Ayete açıklama getiren bir rivayet, imanın yarısının sabır, diğer yarısının da şükür olduğunu belirtir. Ayrıca bu kişiler aklını kullanabilen ve olayları dini açıdan çözümleyebilenlerdir. Yüce Allah, verdiği nimetlere karşı nankörlük eden Sebe halkının kıssası üzerinden de sabreden ve şükreden müminlere ders vermiştir. Kul, nimetlere şükretmesini bilmeli, sınandığında ise sabretmelidir. Allah'ın sabırlı ve şükreden kulları rüzgarı kesildiğinde denizin üzerinde kalıveren gemilerden de ders çıkarırlar. Müminlerin bütün bu olumlu özelliklerine karşı ayetlerde kafirler şöyle nitelendirilir. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Yine peş peşe gelen şu ayetler, bir müminle kafirin zorluklar karşısında gösterdiği birbirine zıt davranışları açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı şımarmak ve böbürlenmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Hazreti Peygamber döneminde müminlerle müşrikler arasında başlayıp süre giden mücadele, müminlerin önüne kazanılması gereken zorlu bir sınav süreci koymuştu. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar sadece fiziksel şiddetten ibaret değildi. Müminler dinlerinden dolayı sözlü saldırılarla da karşılaştılar. Müşrikler Hazreti Peygamber'in bir beşer olarak yaşadığı normal hayatı bile gerekçe göstererek onunla alay etmeye giriştiler. Bu durumdaki bir insanın peygamberliğe layık olmadığını iddia ettiler. Müşrikler bir peygamberin diğer insanlar gibi yemek yemesini ve çarşıda dolaşmasını dillerine dolayarak saldırdılar. Ayette onlara şöyle cevap verildi. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Bu süreçte müminler Allah'ın dini uğrunda her zaman müşriklerden ağır sözler işittiler. Müşrikler, Müslümanları fakirliklerinden ve güçsüzlüklerinden dolayı küçümsediler. Bu, aslında ayetin ifade ettiği gibi her iki taraf için de bir sınavdı. Biz kiminizi, kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Yüce Allah, gönderdiği elçisine iman edenlerle, onları inkar edenleri birbirinden böyle bir ortamda ayırdı. İşte dünyanın çekiciliğine kapılarak ebedi dünyayı ve hesabı inkar edenler bu sınavı kaybettiler. Bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağını ve hesap vereceğini aklından çıkarmayanlarsa sınavı kazandılar. Bunların önemli özelliği ise
dünyanın çekiciliğine kapılmadan inançlarında kararlı ve sabırlı olmalarıdır.

Müslümanlar aşağılamalara göğüs gerdiler. Gevşemediler, sızlanıp çözülmediler. Kafirlerin dünyalıklarına kanmadılar. Yüzyıllar önce yaşamış müminlerin örnekliği ve onların dirençleri de tabii ki müminlere yol göstermişti. Hazreti Musa'ya inanan insanlar da Firavun karşısında benzer zorluklarla karşılaşmışlardı. Onlar da Allah'tan kendilerine direnme gücü vermesi ve bu dünyadaki sınavı kazanmak için dua etmiş, Firavun'un zulmü karşısında sabır istemişlerdi. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve sana teslim olmuş Müslümanlar olarak canımızı al. Süreç ilerleyip Müslümanlar azim ve kararlılıklarıyla güç kazandıklarında da yine Cenab-ı Allah'ın uyarısıyla karşılaştılar. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Müşriklerin yaptığı zulüm ve haksızlığa aynıyla karşılık verilemezdi. Mümin kendini tutarak doğru olanı yapmak durumundaydı. Bu ayetin iniş sebebi olarak Uhud Savaşı sonrasında olanlar rivayet edilir. Uhud Savaşı sonrasında Müslümanlar, şehitlerin karınlarının yarıldığını, kulak, göz ve burun gibi organlarının müşrikler tarafından vahşice kesildiğini gördüler. Böyle bir manzara karşısında derin bir üzüntüye ve hatta intikam duygusuna kapılmışlardı. Ensardan 64, muhacirlerden aralarında Hazreti Hamza'nın da olduğu 6 şehit içler acısı durumdaydı. Bu duygular onları bir gün bu düşmanlardan fazlasıyla intikam alacaklarına dair yemin etmeye yöneltmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de intikam için yemin etmişti. Ancak bir rivayete göre Peygamberimiz bu ayet inince yemininin kefaretini vermek durumunda kalmıştı. Başka bir rivayete göre de söz konusu ayetin Mekke'nin fetih günü inmesi Hazreti Peygamber'e şu kararı verdirtmişti. Sabredeceğiz, intikam almayacağız. 4 kişi dışında halkı rahat bırakın. Nitekim Peygamberimiz zaferle ve ezici bir güçle girdiği Mekke'de genel af ilan etmişti. Peygamber Efendimiz ve onun emrini uygulayan Müslümanlar sabır göstermişler, Allah'ın buyruklarını izlemişler ve o gün sınavı geçmişlerdi. Sabrın sonu kurtuluştur. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Zümer Suresi 10. Ayet. Allah yolunda azim ve kararlılıkla direnmek her zaman başarıyla sonuçlanmıştır. Hazreti Musa, Firavun'dan ağır haksızlıklar ve zulüm görüp de bundan yakınan İsrailoğullarına şunları öğütlemişti. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Firavun'un onlara ve çocuklarına yaptığı zulme karşı Yüce Allah'tan yardım isteyip bunlara göğüs germelerinin elbette karşılığı vardı. O da her şeyin sahibi olan Allah Teala'dan gelecek eşsiz ödüldü. Nitekim ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyurur. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinidir. Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu sözlerin gerçekleştiğini sonraki ayetlerde görüyoruz. Çünkü Hazreti Musa'yı izleyenler hem Firavun'un zulmüne göğüs germişler hem de peygamberlerine bağlılıkta sağlam durarak sabır göstermişlerdi. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi, içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz böylece yerine geldi. Yüce Allah benzer bir sabır çağrısını Hazreti Peygamber'e de yapmıştı. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Burada bahsedilen

vaatte, müşriklerin yaptıklarından bunaldığında onu rahatlatan, yerine gelmesi kesin olan ilahi sözdür. Allah Teala ona ve müminlere zafer verecek ve ülkeye onları hakim kılacaktır. Böylelikle Hazreti Peygamber müşriklere üstün gelip zafere ulaşacak ve Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi kafirler ceza görecektir. Allah'a itaat uğrunda gösterilecek sabır, müminlerin dünyada saygınlık kazanmalarını ve güçlü olmalarını sağlayacaktır. Çünkü müşrikler karşısında zorluklara göğüs gerip sabredenlere, düşmanın tuzakları zarar vermeyecektir. Eğer sabreder ve sakınırsanız, onların tuzağı hiçbir zarar vermez. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Onlar, Hazreti Musa'nın kavminde olduğu gibi, yeryüzünde Hakk'a davet eden önderler kılınacaklardır. Sabredip, ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman, onların, İsrail oğullarının içinden, buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Kur'an-ı Kerim'de sabredenlerin, Allah Teala tarafından kesin başarılı ve üstün kılındığı, yönetimin onlara teslim edildiği, küçük bir topluluğun çok büyük güçlere galip geldiği bildirilir. Sabredenleri sadece dünyada değil, ahirette de güzel bir son beklemektedir. Hazreti Nuh gibi Allah'ın emirlerini yerine getirenlerin sonu, dünyada zafer, sevinç, ferahlık ve kurtuluştur. Allah Teala, Hazreti Nuh'u ve inananları yok olmaktan kurtarmış, ona karşı çıkanları ise denizde boğmuştu. Ahirette de güzel ödüller onları beklemektedir. Dünyadayken hayırlı işlerde sabredenlerin alacakları karşılık hakkında şöyle buyrulur. Sabret. Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dünyada da ahirette de Allah sabredenleri ödüllendirecektir. Üstelik ahiretteki kurtuluş ve ödül ebedi olacaktır. Allah yolunda sabredenlerin mükafatının ölçüler üstü olacağı ayette şöyle belirtilir. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Mesela, ehli kitaptan olup da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelince ona da iman edenler, eski dindaşları ve Mekke müşrikleri tarafından kınanmışlardı. Ancak onlar imanda kararlılık göstermişlerdi. Sonunda onlar hakkında şu kurtuluş müjdesi verilmişti. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Nitekim hicretin zorluklarına sabredenlerin yardımcısı Allah'tır. Onlar da dünyada güzel bir yere geleceklerdir. Ahirette ise onlar daha büyük ödül alacaklardır. Müminler, nimetler yurdu olan cennete selam ve iltifatlarla girecekler. Bu esnada onlara bunun sabırlarına karşılık verildiği hatırlatılacaktır. Dünyadayken müminlerle alay edenlerse, cehenneme atılırlarken Yüce Allah'ın şu sözünü hak etmiş olacaklardır. Bugün de ben onlara, müminlere sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten amaç ve arzularına ermişlerdir. Cennetin bütün güzelliklerinin ötesinde en güzel ödülse Yüce Allah'ın hoşnutluğu olacaktır. Kur'an-ı Kerim sabrı musibetlere karşı bilinçsiz bir katlanma olarak görmez. Aksine sabır, zorluklar karşısında Hak Teâlâ'ya itaatkâr kalabilmek için bilinçli bir seçim ve davranıştır. Diğer taraftan sabır, namaz gibi Allah Teâlâ'nın yardım ve desteğini isteme yollarından biridir. Dolayısıyla bilinçli bir sabır, bir çeşit duadır. Bu özellikleriyle sabır ahlakı, müminin ayrılmaz bir parçasıdır. Sabır, Yüce Allah'ın emirlerini kararlılıkla yerine getirmekle ve onun yasaklarından aynı şekilde kaçınmakla olur. Yine sabır, başa gelen musibetlerin sonuçta Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri olduğunu bilerek ve bu inançla zorluklara göğüs gererek Allah'a isyan etmemekle gerçekleşir. Sabırlı bir mümin, hayatının her anında karşılaşabileceği sınavları kazanarak her iki dünyada
kurtuluşa

0: vermiş olur. Bu bilinçli kararlılığı gösterebilen mümin elbette kazanan olacaktır. Kur'an, müminlere sadece sabrı emretmekle kalmaz, zorluklara katlanmada irademizi güçlendiren müjdeler ve örnekler verir. Böylece sabırlı müminler her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık olduğuna inanırlar ve geleceğe Yüce Allah'ın rahmetine erişme umuduyla yürürler. Allah işte böyle sabırlı müminleri bu dünyada destekler, ahirette onlara en güzel hayatı yaşatır.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Dünya hayatı geçicidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim geçici dünyayı isterse orada ona, evet, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. İsra Suresi 18. Ayet. Dünya hayatı geçici olduğu gibi nimetleri de geçicidir. Dünya hayatını ve süsünü isteyen kişiye çalıştığının karşılığı verileceği, bir eksilme olmayacağı ayette ifade edilmekte. Herkesin yaptığının karşılığını bu dünyada eksiksiz olarak alacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte Allah, kişinin istediği kadar değil, kendi dilediği kadar mükafat vereceğini bildirmektedir. Burada hiç kimsenin hakkının yenmeyeceğine vurgu yapılırken, sadece dünya hayatını isteyen kimseye de cehennemin hazırlandığı belirtilmektedir. Kişi sadece dünya nimetlerini elde etmek için amel işlememelidir. Zira Allah, her ne kadar dünya hayatını ve süsünü hedef edinen kimseye çalıştığının karşılığını eksiksiz olarak vereceğini, mağdur edilmeyeceğini bildirmekteyse de, ahirette mağdur olacağı muhakkaktır. Çünkü geçici olan bu dünya hayatının lüksü için çalışan kimseler, bütün maksat ve niyetlerine göre çalışmalarını ve gayretlerini bu dünya hayatında tüketmiş olduklarından, alacakları karşılık ancak dünya hayatıyla sınırlıdır. Ebedi olan ahiret hayatındaysa hiçbir mükafata sahip olamazlar. Sadece dünya hayatının nimetlerini elde etmek için gayret edenler, ahirette ateşten başka bir şeyle karşılaşmayacaktır. Dünyadayken yaptıkları bütün ameller ahirette yok olacak, karşılığını alamayacaklardır. Bu dünya hayatında bir iyilik işlemiş olsalar bile, ahirette sevap kazanmak gibi bir maksatları olmadığı için hepsinin eli boş kalacaktır. Yani amelleri fani olan bu dünya hayatıyla yok olup gidecek, ahirete bir şey kalmayacaktır. Çünkü sadece dünyalık kazanmak için yapılan amelin hiçbir değeri yoktur. Dünya hayatı fani olduğu için dünyadaki nimetleri ebedi kılmak ve elde tutmak mümkün değildir. Hayat sona erince her şey biter, yok olur gider. Dünya için yapılan işler de sona erer. Ancak sadece Allah için yapılan amellerle Allah'ın zatı baki kalır. Konumuzu teşkil eden ayeti kerimeye göre insanların dünya hayatındaki durumu iki kısma

0: ayrılmaktadır. Bir kısmı sadece dünya için çalışanlar, bir kısmı da ahiret için çalışanlardır. Kim geçici dünya hayatını ister, bütün gayretlerini ona yöneltir ve ahireti unutursa, Allah da ona kendi iradesine uygun olarak arzusunu gerçekleştirme imkanı verir. Örneğin rızkını geniş kılar, hayatını rahat içerisinde geçirmesini sağlar. Bununla birlikte dünya nimetlerini isteyen herkes bazen maksadına da ulaşamaz. Allah dilediği şekilde irade ve isteğiyle o kişinin ihtiyacını sınırlandırır. Öyle ki nimetler kulun kendisine istediği şekilde değil, Allah'ın dilediği şekilde bağış yapmasıyla ulaşır. Ayet-i Kerime'de ahiret nimetlerini isteyen kimseye bu nimetlerden fazlasıyla verileceği belirtilmiş, sadece dünya nimetlerini isteyenlerin onu elde edeceği ifade edilirken, ahirette paylarının olmayacağı bildirilmiştir. Esasen kişinin maksadı ahiret nimetlerini elde etmesi gerekirken, işlediği ameliyle Allah'ın rızasının dışında dünya ve onun süsünü elde etmek olursa, onun nasibi dünya hayatından fazla bir şey olmaz. Dünya hayatı ise geçici bir faydalanmadır. Oyun ve eğlenceden farklı bir şey değildir. Ancak ahiretse karar kılınan, esas heveslenecek ve elde edilmesi için gayret gösterilecek yerdir. Bu bakımdan Karun, dünya süsü ve ziynetiyle kendi toplumunun karşısına çıkınca, bir kısım insanlar ona heveslenirler, kendilerinin de o nimetlere sahip olmalarını temenni ederler. Ancak ilim sahibi olanlar onları kınayarak, iman eden ve salih amel işleyenlere ahirette Allah'ın vereceği sevabın daha hayırlı olduğunu hatırlatırlar. Sonuç olarak şu hususa da vurgu yapmak gerekir. Ahiret hayatını isteyerek amel işlemek, dünyadaki nimetlerden uzak kalmayı gerektirmez. İnsanın kendine hakim olabildiği sürece o nimetlerden yararlanmasında bir mahsur bulunmamaktadır. Ancak mümin kişinin asıl amacı da dünyada bolluk ve nimetler içinde yaşamak olmamalıdır. Bu bakımdan sadece dünyayı tercih eden kimseler bu halinden dolayı kınanmış, ahiret hayatını tercih ederek çalışanlarsa övgüye mazhar olmuşlardır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Enes Özsoy. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İmanı destekleyen değer, Salih Amel. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet. Allah'ın kulları arasında sorumluluk alanı oluşturarak yeryüzüne gönderdiği tek varlık olan insan, yapıp ettikleriyle değerini ortaya koyar. Ona verilen hayat ve ölüm bir sınavdır ve sınavın hedefi, hanginiz daha iyi işler yapacak diye ifadesiyle özetlenmiştir. Allah, peygamberler vasıtasıyla yol gösterdiği insanoğluna, sınav süresi olarak bir ömür tayin etmiş, sonuçta varılacak yer olan ilahi huzurda bu ömrü nasıl değerlendirdiğinden hesaba çekileceğini bildirmiştir. Bahsi geçen ayette de Hazreti Peygamber'in dilinden ahirete imanın amelle desteklenmesi emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, imanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, İnsanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır. Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbn-i Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında, onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman, Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel, ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa, ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için, Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman, gözle görülüp elle tutulamaz. imanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da, her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kabirlerinden kaldırıldıkları zaman, yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir. Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile, Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması, Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah, insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş, ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden birini işaret etmektedir. Mümin işini iyi yapacak, hep iyi iş peşinde olacak, Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını ararken ne yaparsa yapsın meşru yollardan ve ihlasla yapmaya çalışacaktır.

Araf suresi 54 ila 58. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da buyurma da yalnız O'na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 20. cüzdeyiz. 20. cüzde Nem suresinin son tarafı, Kasas suresinin tamamı ve Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan bir tanesi, Hazreti Peygamber'in rehberliğidir. Nem suresinin son tarafında Peygamberimizin rehberliğinden bahsedilmektedir. Bunlar kısaca tevhid inancı, yaratılış gerçeği, ilmin önemi, kulluk bilinci, her an hamd etme düşüncesidir. Evet, 20. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Hazreti Musa'nın rehberliğini görüyoruz. Orta kısmında Kasas suresi bulunuyor. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Hazreti Musa'nın Medyen'e hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır. Sonra Mekkeli müşriklerin Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihir sözleri aktarılıp onlara adeta meydan okunmaktadır. De ki, Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa, haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız, haydi getirin. Bu cüzün son bölümünde ise Hazreti Musa döneminde Hak nasıl galip geldiyse Hazreti Muhammed döneminde de galip gelecektir mesajı verilmekte. Bunun için Müslümanların tevhid inancına sarılmaları ve ayrılmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. 20. cüzün 3. konusu iman ve fedakarlık. Bu cüzün son kısmında Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayetlerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta, iman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve ameli salihle ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Münafıklarınsa bu fedakarlıktan kaçtıkları, kaçacakları açıklanmaktadır. Daha sonra da peygamberlerin hayatlarından fedakarlık örnekleri verilmektedir. O fedakar insanların başında Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam gelmektedir. Onlarla mücadele eden Ad ve Semud kavimleri, Firavun hanedanı, Karun ve Haman gibi güçlerin de nasıl helak oldukları anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, ağ örerek ev yapan örümceğin haline benzer. Evlerin en zayıfı ankebut ağıdır. Keşke bu bilince o müşrikler bir ulaşsalar. Evet, 20. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 21. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirminci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره

وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur. Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız

neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn Mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Böyle de oldu. Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına "onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz, annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca, ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa, ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşman taraftan olan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa, ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim,
Doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, açıkçası sen düpedüz serserinin birisin dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi. Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen haksızlıkları düzelten biri olmak istemiyorsun da bu ülkede sadece azılı bir zorba olmak istiyorsun dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, meseleniz nedir diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır dediler. Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir edayla yürüyerek yanına geldi. Bizim yerimize hayvanlarımızı sulaman karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca korkma, zalimler güruhundan kurtuldun dedi. O iki kızdan biri, babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. Baba, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin dedi. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben, yalnızca ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa, asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir. Sakin ol. İşte bu ikisi, Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimize siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimize gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini
ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbim

Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum, dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyecekleri kanaatine kapılarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un sağ yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahyettik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Kendi iradeleriyle önceden yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz, ah ne olurdu, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi, dediler. Peki, daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katında bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki, düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimselerin bir kısmı buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman, ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek, yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde topladığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamberi göndermedikçe, Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri
ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler, dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere celp edilenlerden biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öyle azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı," derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın," denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tevbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mı? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkını arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin," diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar, kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti, "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim," diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı," derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi, "Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir." Sonunda biz
onu ve evini barkını yıkmayın.

Yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi, kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler bu defa, yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkarcılar iflah olmazmış der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur. Ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz. Ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman, vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca, insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa, o zaman da mutlaka gerçek müminlere, aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, İnanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere, gelin bizim yolumuza uyun, günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı, kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir.
Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmimizden

kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklarda böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında hiçbir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, İşte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımayacak, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince, o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu: Hadi, doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar korkma, tasalanma dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşi Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kul olun, ahiret gününü ümitle bekleyin.
yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı, kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu, örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva yapar. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz. Ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz, hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Tevbe Suresi 51. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah hakkımızda neyi takdir etmişse ancak o olur. Bir önceki ayette münafıkların, Hazreti Peygamber ve Müslümanların başına gelen olumsuzluklardan büyük sevinç duyduklarına değinilmişti. Bu ayette ise Müslümanlardan, ilahi takdir ve Allah'a tevekkül konusundaki inançlarının ne olduğunu muhataplarına açıklamaları istenmektedir. Bir sonraki ayette de, Müslümanların savaşta başlarına gelecek tüm durumların münafıkların düşündüğü gibi değil, aksine her halükarda güzellikle neticeleneceği, bunun da ya Allah yolunda şehadet ya da zafer olacağı bildirilmektedir. Bu ayetten alınması gereken ilk mesaj, başımıza gelecek olan her şey Allah'ın izni ve iradesiyledir. Bir diğer mesajsa, her türlü sıkıntı ve zorluk karşısında yalnızca Allah'a dayanır ve güveniriz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Fatih Okumuş. Enam Suresi 46 ila 50. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على

0: أفلا تتفكرون. صدق الله العظيم.
1: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette iyilik. Allah Teala Bakara suresinin 189. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi, yani Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dini zihinlerde oluşan her türlü soruya cevap vermiş, beliren şüpheleri gidermiştir. Bazen doğru bilgi sahibi olmak isteyen sahabe, bazen de İslam hakkında şüphe oluşturmak isteyenler, Hazreti Peygamber'e bir takım sorular sormuşlardır. Kur'an-ı Kerim bize, soru sormanın bir adabı ve ahlakı olduğunu, soruların nasıl olması gerektiğini öğretmiştir. Rabbimiz bu ayetle soru soranın sorusuna beklemediği bir cevap vererek, daha önemli olan konuya dikkat çekmiştir. Bu usul, sorunun cevabını vermekten kaçınılarak gösterilmiştir. Soruyu soran, daha önemli bir konuyu ıskalamasından dolayı kınanmıştır. Yüce Allah, hilallerin durumuna dair soru sorma şekline yönelik uyarıyı bir deyimle yapmıştır. Bir deyim olarak eve kapıdan girmek, bir probleme doğru yönden yaklaşmak veya işin doğasına uygun davranmak anlamına gelirken, eve arkadan girmekse bir probleme yanlış yaklaşmak veya işin doğasına aykırı davranmak demektir. Buna göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem görev alanı içerisine girmeyen, astronomi gibi alanlarla ilgili soru sormanın evin kapısı dururken arkasından girmek gibi yanlış ve anlamsız bir davranış olduğu bildirilmektedir. Yüce Allah biz müminlere uyarısını yapmıştır. İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Gerçeğe ve iyiliğe ulaşmanın bir kapısı vardır. O da apaçık bilgi ve kesin delildir. O halde görüşlerimizi ve iddialarımızı sağlam bilgi ve delillere dayandıralım ki hikmete ulaşalım. Rabbimiz bu ayette bireylere ve topluma faydalı olmayı içeren iyilik kavramına dikkat çekmiştir. Buna göre mümin iyiliği gözetmeli, faydalı ve faziletli işlerle uğraşmalıdır. Kendisine ve topluma yararı olmayan boş işlerle vaktini geçirmemelidir. Allah'a, onun buyruklarına, hükümlerine saygı göstermelidir. Bu hususlarda çaba harcamalı ve erdemli olmaya gayret etmelidir.
2: Kırk ayette iyilik.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de pek çok özelliğiyle bizlere tanıtmıştır. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bu güzel sıfatlarını anlayabilmek bizim onu daha iyi tanıyabilmemizi sağlayacaktır. Her bir mümin bu sıfatları okumaya, anlamaya ve bu sıfatların özelliklerini yaşamaya gayret etmek durumundadır. Zira Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a hakkıyla bağlanabilmek demek, onun yaşadığı bir hayatı yaşayabilmek, onun öğrettiği ölçüleri hayat ölçüsü haline getirebilmek demektir. Biz müminler olarak sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a benzeyebilmek için onun güzel ahlakını kendimize ahlak haline getirebilmek için, onun sıfatlarını kendimize vasıf haline getirebilmek için ciddi gayretler gösteririz. Onun yediği gibi yemeye çalışır, onun söylediği gibi söylemeye çalışır, onun anlattığı gibi anlatmaya çalışırız. Her birimiz biliriz ki Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın yaptıklarını yaparsak Allahu Zülcelal'e layık bir kul olmuş oluruz. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın güzel sıfatlarından birisi de onun Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dâi oluşudur. Allah Celle Celaluhu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Ahzab suresinin 46. ayeti kerimesinde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı kendi izniyle bir davetçi olarak gönderdiğini ifade buyurur. Yani Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın çok özel bir sıfatı da onun davetçi oluşudur. Dâi oluşudur. Allahü Zülcelal'e davet eden, Allah'ın yoluna çağıran, Allahü Zülcelal'i tanımaya insanları davet eden özel bir peygamber oluşudur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, insanlığı Allah'ın yoluna davet ettiği gibi, ona iman eden biz müminlerin de vazifesi, bütün insanlığı Allah'ın yoluna çağırmak olmalıdır. Zira biz sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bu güzel sıfatlarını en iyi şekilde anlama, kavrama ve yaşama arzusundayız. Biliyoruz ki Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bu davetçi oluşu, Allah'ın izniyle Allah'ın yoluna çağırması bambaşka bir özelliktir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam bir davetçidir, dâidir. Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Allah'ın yoluna davet eden özel bir davetçidir. Kur'an ifadesiyle o bir dâidir, yani çağırandır, Allah'ın birliğine çağırandır, Allah'a kulluğa çağırandır, Allah'ın emrettiği güzellikleri yaşamaya çağırandır, Allah'ın yasak kıldığı haramlardan uzak tutmaya çalışan ve buralara yaklaşmayın diye insanlara hakkı anlatmaya çalışan bir davetçidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, insanlığın huzura erebilmesi için bütün insanlığı güzelliklere çağırandır. O önemli bir davetin tebliğcisidir. O yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e çağırandır. İnsanların özgürlüklerinin asla kısıtlanmaması için insan hak ve özgürlüklerine insanları çağırandır. O bir dâidir, bir davetçidir. İyilikleri anlatır. O bize insan olduğumuzu asla unutmamamızı söyler. O bizi kendi iç dünyamızla nefis muhasebesi yapmaya çağırandır. İnsanın insan olduğu takdirde insanlığını hissetmesi gerektiğini söyleyendir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam bizi Allah'ımızın cennetine davet edendir.

Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu davet kelimesini sıkça kullanmıştır. Müminlerin önünde davet kökünden türeyen pek çok kelime vardır. Allah Celle Celaluhu kendisi özellikle Yunus Suresinin 25. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu sizleri kurtuluş diyarına yani cennete davet eder. Cennete çağırıyor buyurur. Nasıl ki Allah Celle Celaluhu bizi cennetine davet ediyor, elbette onun peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bir davetçi sıfatıyla, bir da'i sıfatıyla bizleri cennete çağırmaktadır. Bu dünya hayatını anlamlı kılabilmek, bu hayat içinde Allah'ın rızasını kazanabilmek, insanlar ile ilişkilerimizi düzenlerken kul hakkına düşmemekle mümkündür. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde titizlikle durduğu en önemli konulardan birisi elbette ki kul hakkıdır. İnsanoğlu kul hakkından arındığı takdirde Allahu Zülcelal'in rızasına uygun güzel bir hayat sürdüğü takdirde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüce davetine elbette icabet etmiş olur. O güzel davete icabet eden her bir mümin, mümin olarak, Müslüman olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiklerini hayatına tatbik eder. Bunun neticesinde Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ve bereketine erişebilme fırsatını yakalar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüce bir davetçi olarak bizi çağırmış olduğu İslam aslında insanlığın bütünü için kurtuluş kapısı olan ilahi dindir. Tek dindir. İnsanlık Allah'ın göndermiş olduğu İslam'ı baş tacı ettiği takdirde Hazreti Adem'den başlayarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar geçen süredeki bütün peygamberlerin anlatmaya çalıştığı bu yüce dini yani İslam'ı anlayıp yaşamaya çalıştığı takdirde elbette ki huzura kavuşacaktır. Bütün peygamberler insanları Allah'ın dinine davet etmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o davet eden peygamberlerin en yücesi ve davetçilerin en büyüğü ve en güzelidir. Elbette sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir davetçi olarak, bir da'i olarak insanlığın huzurunu, insanlığın saadetini, insanlığın erdemli bir hayat sürmesini hedeflemektedir. İslam insana hayata bakarken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüyle bakabilmeyi öğretmek istemektedir. Nasıl ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara güzellikleri anlatır, onları güzelliklere davet eder, bizler de tıpkı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi insanları hakka, hakikate ve güzelliklere davet etmeliyiz. Bir başka Nazarı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: İyilik en az 10 misliyle, kötülükse misliyle karşılık bulur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. En'am suresi 160. ayet. Bir kutsi hadiste Allah Teala meleklerine şöyle emreder: "Kulum, kötü bir amel yapmak isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Yapınca onu aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap yazın. Kulum, iyi bir iş yapmak arzu edince yapmasa bile onu lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar ona sevap yazın." Sevgili Peygamberimiz başka hadisi şeriflerinde, mümin bir kulun yaptığı iyiliklerin en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar karşılık bulacağını, yaptığı kötülüklerin ise Allah affetmediği takdirde misliyle mukabele göreceğini haber vermiştir. Yüce Rabbimiz, yapılan hayırların 700 misli artırılacağını Bakara suresinin 261. ayetinde ifade buyurmaktadır. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir. Yukarıda meallerini verdiğimiz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler, Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı rahmetinin ve mağfiretinin nedenli geniş olduğunu göstermektedir. İyi niyetle kulluğa yöneldiğimiz vakit, Yüce Allah bizlere adaletiyle değil, mağfiretiyle muamelede bulunmaktadır. İşlenen bir suça karşı bir günahın takdir edilmesi ve yapılan her iyiliğin en az 10 olmak üzere 700 misli ve daha fazla sevapla karşılık görmesi, şüphesiz ki adalet değil, lütuftur. Yüce Rabbimiz, yaptığımız iyiliklerin karşılığını takdir ederken, şayet adaletiyle muamelede bulunacak olsaydı, sevap haznemize hiçbir şey yazmayabilirdi. Çünkü hayır olarak yaptıklarımız, Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığı olamazlar. Yüce Mevlamız bizlere hayat, sıhhat ve maddi imkanlar gibi nice nimetler vermiş, bunlardan istifade etmekteyiz. Hayatiyetimizin sürmesi için kullandığımız hava, su, güneş, yiyecekler vesaire hep O'nun mülküdür. O'nun mülkünden faydalanıp O'nun mahlukatında tasarrufta bulunmaktayız. Bunlara karşı minnet, şükür ve kulluk borcumuz vardır. Yaptığımız hayırlar, hiçbir surette mazhar olduğumuz nimetlere bedel olamazlar. Öyleyse, mükellefi olduğumuz ibadetler ve işlediğimiz hayırlar, aslında bizlere daha önce verilmiş nimetlere mukabil, küçük bir şükür niteliğindedir. Eda ettiğimiz ibadetler ve işlediğimiz iyilikler, ahirette kavuşmayı umduğumuz nimetlerin yatırımı da değildir. Yüce Mevlamız, engin lütfunun ve sınırsız merhametinin bir tezahürü olarak yaptığımız iyilik ve ibadetlere gelecekte ücret takdir buyurmuş ve cennet vaat etmiştir. Şu halde şunu kesin olarak bilmemiz gerekir ki, gelecekte bize bahşedilecek nimetler tamamen Allah'ın lütfu ve rahmetidir. Rahmeti sonsuz Rabbimiz, adaletinin gereği olarak kötülük yapanlara yaptıklarının karşılığıyla mukabelede bulunabilecekken, kul hakkı ihlali veya şirk gibi günahların dışındakileri de dilediği kulları için affedebileceği müjdesini vermektedir. Yaptığımız hayır ve hasenatların nezd-i ilahide bir değer ifade etmesi ve her şeyden daha kıymetli olan rızayı ilahiyi kazanabilmemiz için her türlü işimizde ihlasla hareket etmemiz gerekmektedir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümit Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, iman edenler, başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. Azim olan Allah doğru söyledi. Tarih boyunca insanlar kendilerini derinden etkileyen deprem, çığ, kuraklık gibi doğal afetler, savaş, salgın hastalık gibi musibetler yaşamışlardır. Bu süreçler bazen çok geniş coğrafyayı, bazen daha küçük bir bölgeyi, bazen bir aileyi, bazen tek bir insanı etkilemiştir. Her durumda sadece bu zorlukları yaşayanlar değil, onlara el uzatıp destek olabilecek yakınlıkta olanlar da sınavda olduklarının farkında olmalıdırlar. Çünkü Rabbimiz insanları korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksilterek sınayacağını haber vermiştir. Yaşadığı zorluğun bir sınav olduğunun farkında olan, sabreden ve Allah'a döndürüleceği bilinciyle tevekkül edenler, bu sınavın kazananı olacaklardır. Zorluklar karşısında sabreden insan, musibetle karşılaşmadan önce sahip olduğu nimetlerin de farkında ve şükründe olan insandır. Sel, deprem gibi doğal afetlerin bir bölümü dünyanın kendi tabii seyri sonucunda oluşur. Bazı şeyler bozulurken bazı yeni şeyler ortaya çıkar ve hayat böyle bir döngüyle devam eder. Yaşanan afetlerin bir kısmında insanın etkisi yoktur. Ancak bazen insanların yapıp ettikleri sonucunda afetler meydana gelebilir, ağır kayıplar verilebilir. Rabbimiz bağışlaması olmasaydı, insanların hataları sebebiyle daha çok musibetle karşılaşacağını haber vermiştir. Bireysel ya da toplumsal musibetlere maruz kalıp yakınlarını, mallarını ve sağlıklarını kaybedenlerin üzüntü duymaları, gözyaşı dökmeleri insani bir haldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in vefatı sırasında ağlamış, bu duruma şaşıran bazı sahabilere, "Bu bir şefkattir, kalp üzülür, göz yaş döker. Ancak bizim ağzımızdan Rabbimizin razı olmayacağı hiçbir söz çıkmaz." buyurarak, feryat etmek, dövünmek, taşkınlık yapmak, üstünü başını yırtmak ve sürekli şikayet ederek acıları isyana dönüştürmek gibi davranışlardan sakınmayı tavsiye etmiştir. Rabbimiz, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" yakarışıyla, kendisine sığınan kulunu iyi gününde de kötü gününde de yalnız bırakmaz.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 56 ila 63. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Şaban Calayoğlu. İnsan Suresi.

وحلوا أساور من

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipek giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Kehf Suresi 23 ila 27. ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar, o da onları kendi hallerine bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Münafık, Allah'ı unutan ve günahlara büsbütün dalandır. Ayette, her durumda çeşitli söz ve davranışlarıyla kendilerine özgü karakterlerini ortaya koyan münafıkların bazı özelliklerine işaret edilmektedir. Öncelikle onların tavır ve davranışlarına kaynaklık eden inançsızlıkları ve hastalıklı ruh yapıları bakımından özde birbirleriyle aynı oldukları ifade edilmektedir. Daha sonra ise onların kötülüğe olan düşkünlükleri, iyiliğe ve hayra engel oluşları, Allah'a karşı sorumluluklarını umursamaz tavırlarıyla, günahlarla kuşatılmış yaşamlarına dikkat çekilmektedir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, münafıklık bir inançsızlık hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananlardan her türlü kötülük beklenir. Münafıklıktan Allah'a sığınırız.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma, buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette sosyal hayat. Allah Teala Bakara suresinin 156. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, iman edenler, başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. Azim olan Allah doğru söyledi. Tarih boyunca insanlar kendilerini derinden etkileyen deprem, çığ, kuraklık gibi doğal afetler, savaş, salgın hastalık gibi musibetler yaşamışlardır. Bu süreçler bazen çok geniş coğrafyayı, bazen daha küçük bir bölgeyi, bazen bir aileyi, bazen tek bir insanı etkilemiştir. Her durumda sadece bu zorlukları yaşayanlar değil, onlara el uzatıp destek olabilecek yakınlıkta olanlar da sınavda olduklarının farkında olmalıdırlar. Çünkü Rabbimiz insanları korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksilterek sınayacağını haber vermiştir. Yaşadığı zorluğun bir sınav olduğunun farkında olan, sabreden ve Allah'a döndürüleceği bilinciyle tevekkül edenler, bu sınavın kazananı olacaklardır. Zorluklar karşısında sabreden insan, musibetle karşılaşmadan önce sahip olduğu nimetlerin de farkında ve şükründe olan insandır. Sel, deprem gibi doğal afetlerin bir bölümü dünyanın kendi tabii seyri sonucunda oluşur. Bazı şeyler bozulurken bazı yeni şeyler ortaya çıkar ve hayat böyle bir döngüyle devam eder. Yaşanan afetlerin bir kısmında insanın etkisi yoktur. Ancak bazen insanların yapıp ettikleri sonucunda afetler meydana gelebilir, ağır kayıplar verilebilir. Rabbimiz bağışlaması olmasaydı, insanların hataları sebebiyle daha çok musibetle karşılaşacağını haber vermiştir. Bireysel ya da toplumsal musibetlere maruz kalıp yakınlarını, mallarını ve sağlıklarını kaybedenlerin üzüntü duymaları, gözyaşı dökmeleri insani bir haldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in vefatı sırasında ağlamış, bu duruma şaşıran bazı sahabilere, "Bu bir şefkattir, kalp üzülür, göz yaş döker. Ancak bizim ağzımızdan Rabbimizin razı olmayacağı hiçbir söz çıkmaz." buyurarak, feryat etmek, dövünmek, taşkınlık yapmak, üstünü başını yırtmak ve sürekli şikayet ederek acıları isyana dönüştürmek gibi davranışlardan sakınmayı tavsiye etmiştir. Rabbimiz, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" yakarışıyla, kendisine sığınan kulunu iyi gününde de kötü gününde de yalnız bırakmaz.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekâ'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır

Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Nahl Suresi 77 ila 83. ayeti kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını, ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Bakara Suresi 197 ila 202. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Lokman Suresi. Lokman Suresi 34 ayettir. Musaf sıralamasında 31. suredir ve 21. cüzde yer alan 4 sayfadan oluşur. Mekke döneminin ortalarında inen sure, huruf-u mukatta'dan elif, lam, mim harfleriyle başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu harflerle başlayan 6 sureden biridir. Kendisinden önceki Rum suresiyle ardından gelen Secde suresi aynı harflerle başlamaktadır. Surenin 2. ve 3. ayetleri, bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir ifadeleriyle Kur'an'ı tanımlar. Lokman suresi 2 ve 3. ayetler. Sure adını Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ancak peygamber mi, veli mi olduğu kesin bilinmeyen üç kişiden biri olan Lokman aleyhisselamın oğluna nasihatlerinin anlatıldığı bölümden almıştır. Lokman suresinin 6. ayetinin iniş sebebi olarak Mekke müşriklerinin önde gelenlerinden Nadr bin Haris'in adı zikredilir. Rivayete göre bu şahıs ticaret için gittiği İran'dan Rum ve Acem masalları öğrenmiş, Mekke'ye dönünce insanlara bunları anlatmaya başlamıştır. Hedefi Hazreti Peygamber'in anlattıklarının da böyle masallar olduğunu iddia ederek insanları Kur'an'dan uzaklaştırmaktır. Ayetler ondan şöyle bahseder. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. Lokman Suresi 6 ve 7. ayetler. Lokman Suresi Mekke'de inen birçok sure gibi Allah'ın varlığını yarattıkları üzerinden örnekler vererek anlatır. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. Lokman Suresi 10. ayet. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Lokman Suresi 26. ayet. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Lokman Suresi 29. ayet. Bütün bu ayetlerden ibret almadan putlarına tapmaya devam edenlere söylenecek en güzel sözü yine Yüce Allah söylemektedir. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Lokman Suresi 11. ayet. 23. ayet Hazreti Peygamber'i teselli etmekte, inkarcılara üzülmemesini, dönüşün Allah'a olduğunu ve onun gizli açık her şeyi bildiğini hatırlatmaktadır. Aslında müşrikler gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu bilmektedirler. Ama onun yanında aracı olarak gördükleri putlarına tapmaktan geri durmazlar. Oysa bütün övgüler yalnızca Allah'adır. O varlığın sahibidir. İlmi asla tükenmez. Hatta denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa Allah'ın bildiklerini yazmaya yetişemezler. Lokman Suresi 25 ila 27. ayetler. Lokman Suresi'nde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Lokman Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı geçer ancak peygamber midir, veli midir bilinmez. Alimlerin genel görüşü onun hikmet sahibi bir zat olduğu yönündedir. Hayatına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte Davud peygamberin döneminde yaşadığı düşünülmektedir. Kendisine hikmetin, söz ve davranışlarda isabet melekesinin Allah tarafından verildiği bildirilmiştir. Bunun nedeni Kur'an'da şükreden bir kul olsun diye şeklinde açıklanmaktadır. Şükür, sahibine fayda sağlayan güzel bir özelliktir. Lokman Suresi 12. Ayet. Surenin 12. ayetinden 19. ayetine kadar olan kısım, onun dilinden oğluna, aynı zamanda bu bilgiyi bize ileten Yüce Allah'tan bütün müminlere öğüt mahiyetindedir. Hazreti Lokman'ın nasihatlerinde birinci sıra doğru inançla ilgilidir. O, oğluna Allah'a ortak koşmamasını emretmektedir. Çünkü şirk, kulun Rabbine karşı yaptığı büyük bir haksızlıktır. Lokman Suresi 13. Ayet. Lokman'ın dilinden şirkin zulüm diye tanımlanması, onun sahibini günah karanlığında bırakması yönündendir. Kur'an'ın bildirdiğine göre, Allah dilerse her günahı rahmetiyle affedecek. Ancak şirk sahibi pişman olup tövbe etmedikçe, şirkin affı yoktur. Nisa Suresi 48. Ayet. Surede Allah'ın hakkının hemen ardından anne babaya itaat emredilmektedir. 14. ve 15. ayetlerde annenin bebeğini karnında taşırken çektiği sıkıntılar, bebeği emzirme süresinin 2 yıl olarak tavsiye edilmesi, dünya işlerinde anne babayla iyi geçinilmesi, ancak Allah'a isyanı emrederlerse kulak asılmaması gerektiği anlatılır. Sonraki ayetlerde sıralanan emirler şunlardır. Allah'a yönelenlerin yolundan git. Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret, küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Yürüyüşünde tabii ol, sesini yükseltme. Lokman Suresi 17-19. Ayetler. Lokman Suresinin 33. ayeti genel bir ifadeyle ya eyyühennâsu, yani ey insanlar diyerek başlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınılmasını emreder. Öyle bir gün gelecektir ki o günde kimsenin kimseye faydası olmayacaktır. Dünya hayatı geçici güzellikleriyle şeytansa Allah'ın affını ileri sürerek insanoğlunu aldatır. Bu tuzaklara karşı uyanık olunmalı, herkesin yalnızca kendi derdine düşeceği hesap gününde mümin bir evladın inkarcı olan babasını kurtarmaya gücünün yetmeyeceği bilinmelidir. Lokman Suresi 33. Ayet. Surenin son ayetinde bilgisi yalnızca Allah'a ait olan ve tefsir kaynaklarında mugayyebat olarak isimlendirilen konulara değinilmiştir. Bunlar kıyametin vakti, bir kimsenin yaşarken başına ne geleceği ve nerede öleceğidir. İnsanoğlunun bunları bilmesi mümkün değildir. Lokman suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Surenin 3. ayetinde sözü geçen muhsinler, iyi insanlar, işini iyi yapanlar, Allah'ı görmeseler de onun kullarını gördüğünün bilincinde olanlardır. Bu kimselerin özellikleri, namazı kılıp zekatı vermeleri ve ahirete gönülden iman etmeleridir. Lokman Suresi 4. Ayet. Doğru bir inanca sahip ve bu inancın sonucu olarak güzel işler yapanlar, ebedi olarak cennette yaşayacaklardır. Bu Allah tarafından verilmiş bir sözdür. Lokman Suresi 8 ve 9. Ayetler. Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır ayetinde geçen muhsin kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de tekil ve çoğul formuyla 38 defa bulunur, her geçtiği yerde iyilik yapmak, yaptığı işi iyi yapmak anlamlarında kullanılmıştır. Lokman Suresi 22. Ayet. Kelimenin içten bir kulluk sergileyerek Allah'a yönelme şeklinde anlaşılması da mümkündür. Allah'ın ayetlerini inkar etmesi için insanın nankör olması gerekir. Başı sıkıştığında bir yaratıcısı olduğunu hatırlayıp rahata kavuşunca unutan kimse Kur'an nitelemesiyle ihanet ve nankörlük içindedir. kötü ahlakına paralel olarak imansızlığından vazgeçemez. Bu durum Lokman suresinde şöyle ifade edilmektedir. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Lokman suresi 32. ayet.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ercan Kiraz. Ankebut Suresi 64 ila 69. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır? Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. İsra Suresi 71 ila 77. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Fatih okumuş. Hucurat Suresi.

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı, işiniz kötüye giderdi.

0: olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki, sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hucurat Suresi.

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 4. ayetin tefsiri. Mehir, sadak, nihle, ecir, çoğulu ücur kelimeleri evlenme akdinde erkeğin kadına verdiği muaccel veya borçlandığı müeccel malı ve meblağı ifade eder. Bazı toplumlarda erkekler kadınları zorla alırlardı. Sonra velilerine yakın akraba olan erkeklere bir ödeme yaparak kadınlarla evlenme yoluna gidilirdi. Ülkemizin bazı yörelerinde adet olan başlık ödemesi bu uygulamanın bir kalıntısıdır. İslam bunları ortadan kaldırdı. Velilerin bir mal veya meblağ karşılığında velayetleri altındaki kızları kocaya vermelerini yasakladı. Bunun yerine bir karşılık beklemeden alım-satım mahiyetinde olmaksızın kocanın eşine bir hediye vermesini veya borçlanmasını gerekli kıldı. Bu gerekli hediyenin adı da en yaygını mehir olmak üzere girişte saydığımız kelimelerle ifade edildi. Kadınların zayıflığından istifade ederek borçlandıkları mehri ödemeyen veya verdiklerini geri alan erkekler de bulunduğu için ayette kocaları eşlerine versin gibi bir ifade yerine kadınlara mehirlerini verin ifadesi tercih edilmiş ve bu hakkın yerine getirilmesi bir sosyal ve hukuki vazife olarak telakki edilsin istenmiştir. Mehir bir yandan kadınlara verilen değerin ve onlara karşı gösterilen rağbetin bir sembolü, diğer yandan da bir teminat, bir güvenlik vasıtasıdır. Mehrin teminat oluşu iki noktada kendini gösterir. A. Boşamayı güçleştirmesi, çünkü mehir boşlanılmışsa, boşama halinde erkek tarafından derhal ödenecektir. Yani boşama bir mali külfet getirmektedir. Eşin ödenmişse yeniden evlenme yeni bir ödemeyi gerektirecektir. B. Kendi imkanlarına dayalı ekonomik yeterliliği bulunmayan kadınlar için mehrin bir müddet ihtiyaç karşılama vasıtası olması. Boşanmış kadın bu sayede yeni bir iş, eş veya himaye elde edinceye kadar aç ve açıkta kalmayacaktır. Mehrin kocaya bağışlanması caizdir, ancak bu konuda maddi veya manevi bir baskı yapılmayacak, bağışlama mutlak manada gönül rızasına dayanacaktır. Bu konuda titiz davranan bazı müştehitler, dilediği zaman kadının bağışladığı mehri geri isteyebileceğine hükmederken rızanın devamlı olmasını şart koşmuş gibidirler. Nisa suresi 5. ayetin tefsiri. 5. ayetin meali şöyleydi. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Kısıtlı olanlara ait mallar için mallarınız ifadesinin kullanılması, milli servet kavramına geçiminize dayanak kıldığı ifadesi de insan hayatında malın önemine işaret etmektedir. Buna benzer ayetlerle hadislerden bir dini maksat çıkarılmıştır ki buna malın korunması ilkesi denir. İslam, kimin mülkiyetinde bulunursa bulunsun malda, servette, diğerlerinin de hakları ve menfaatlerinin bulunduğuna, bu sebeple mülkiyetin ve malın korunması sorumluluğuna, bütün toplumun katılmasının gerekli olduğuna dikkat çekmiştir. Aklı ermez diye çevirdiğimiz sefih, hukuk dilinde harcamalarda ölçüsüz davranan, malını akıllıca kullanma yeteneğinden mahrum bulunan insan anlamında kullanılır. Böyle kimseler için bir vasi tayin edilir. Normal durumlarda çocukların velileri aynı zamanda vasileridir. Vasi, kısıtlının malını korur ve makul ölçüler içerisinde nemalandırır. Bu arada onun ihtiyaçlarının da bu maldan karşılanmasını sağlar. Altıncı ayetin tefsiri. Çocukların evlenme çağına gelmeleri, normal hallerde reşit olmalarının yani rüşt dönemine girmelerinin de zamanıdır. Ancak evlenme yaşı geldiği halde rüştün hasıl olmaması veya rüşt hali görüldüğü halde yaşın gelmemiş olması da mümkündür. Bu sebeple ayet malın teslimini iki şarta bağlamıştır. A. Evlenme yaşının gelmesi. Müştehitlere göre bu,

0: 15-19 yaşları arasında değişmekte, bazılarına göre kızlarla erkek çocuklar için farklı yaşlar öngörülmektedir. Devlet içtihatlar arasından birini seçerek kanunlaştırma ve uygulamayı buna göre yapma imkanına sahiptir. B. Fiilen rüştün yani malı akıllıca kullanma yeteneğinin oluşması. Veliler ve vasiler uygun vasıtalarla kısıtlıları deneyecekler, rüştün oluştuğuna kanaat getirdiklerinde şahitler huzurunda mallarını artık reşit olan sahiplerine teslim edeceklerdir. Kısıtlıların malları üzerinde tasarrufta bulunan vasilerin ihtiyaçları bulunduğu takdirde örfe veya kanuna göre bu maldan uygun bir pay yahut ücret almaları caizdir. İhtiyacın bulunmaması halinde hem kısıtlının hem de cemiyetin menfaatine olan bu işin ücretsiz, hasbi olarak kamu yararı düşüncesiyle ve Allah rızası için yapılması tavsiye edilmiştir. Nisa suresi 7-10. ayetlerin meali. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde onlar hakkında endişe duyacak olanların başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın, Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. 7. ayetin tefsiri. Nisa suresi başta kadınlar olmak üzere aile fertlerinin haklarını açıklamaya devam ediyor ve bu ayetle bir cahiliye adetini daha kaldırarak miras paylaşımında adaletli bir düzen koyuyor. İslam'dan önce Araplar mirastan kadınlara ve kızlara pay vermezlerdi. Varisler ya vasiyetle ya da vasiyet yoksa güç ve yaşa göre belirlenen erkeklerden ibaretti. Doğumdan akraba olan erkeklerden başka evlat edinme ve kan kardeşliğine benzer kardeşlik sözleşmeleri yapmak suretiyle ilişki kurulan erkekler de varis olurlardı. Mekke döneminde uygulanması mümkün olmadığı için miras taksimiyle ilgili bir değişiklik yapılmadı. Medine'ye hicret edilince muhacirlerin birçok yakın akrabası çoğu müşrik olarak Mekke'de kalmış oldular. Önce Hazreti Peygamber'in her bir muhacire bir Medineli Müslümanı kardeş etmesi sonucunda doğan yakınlıkla karşılıklı sözleşme miras hakkına sebep kılındı. Daha sonra Mekke'de kalan akraba Medine'ye göçüp yeni doğumlarla da aileler genişleyince hedeflenen düzenleme yapıldı ve kadınlar da dahil olmak üzere belli derecelere kadar akraba olanlar birbirine varis kılındı. İbn Abbas bu konuda şu önemli açıklamayı yapmıştır. Bu ayetler gelip durumu değiştirmeden önce miras erkek çocuğa kalırdı. Babaya da vasiyet yoluyla mal bırakılırdı. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göçünce Hazreti Peygamber'in muhacirlerle ensar arasında kurduğu kardeşlik bağlantısı sebebiyle bu iki zümre arasındaki miras ilişkisi devreye girdi. Sonra bu surenin 33. ayeti ve buna açıklık getiren 11. ve 12. ayetler gelince manevi kardeşlerin birbirine varis olmaları hükmü kaldırılmış oldu. Artık manevi kardeşler arasında geçerli olan ilişki, iyi niyet, yardımlaşma, ikram ve istenirse vasiyet yoluyla mal bırakma şekline dönüştü. Azından çoğundan belli pay ifadesi, miras az olsun çok olsun hak sahiplerinin belli paylarının bulunduğunu belirtmekte ve birazdan açıklanacak olan miras paylarının sahiplerine verilmesi konusunda titizlik gösterilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Nisa suresi 8. ayetin tefsiri. Bu ayet hem sosyal adalet hem de İslam'ın insanlara telkin ettiği merhamet, şefkat, özgecilik, karşılık beklemeden yardım gibi erdemlerin benzeri bulunmaz bir başka örneğini ortaya koymaktadır. Vefat edip az veya çok bir mal bırakan kimsenin kanuni mirasçıları yanında mirastan payı bulunmayan uzak akrabası ve konu komşusu, eşi dostu arasında yoksullar ve hizmetçileri bulunabilir. Mirasçı akraba ölüm acısını yerini doldurmasa bile miras payıyla bir dereceye kadar telafi eder. ölen kişi yakınları, sevdikleri veya veli nimetleri olarak diğerlerinin de kaybıdır. İşte bu kaybı kısmen telafi etmek ve miras paylaşımı vesilesiyle muhtaçları nasiplendirmek için ayette zikredilen kimselere mirastan pay verilmesi ve gönüllerinin alınması tavsiye edilmiştir. Bu tavsiyeye uyulduğu takdirde nispeten uzak oldukları için mirasçı olamayan akraba ve diğer ilgililerle mirasçılar arasında soğukluk, kıskançlık, dışlanmışlık gibi olumsuz duyguların girmesi de önlenmiş olacaktır. Bu ayetin birazdan gelecek olan miras ayetiyle neshedildiğini, yani hükmünün kaldırıldığını düşünenler olmuşsa da arada bir zıtlık, bir çelişki bulunmadığından, yani hem mirasçı olmayan yakınları ve yoksulları mirastan bir şeyler vererek nasiplendirmek, hem de mirasın geri kalan büyük kısmından mirasçıların paylarını vermek mümkün olduğundan nesih hükmüne varmak isabetli bulunmamıştır. Buhari'nin nakline göre İbn Abbas da bu ayetin hükmünün yürürlükten kaldırılmadığını, yani mensuh olmadığını, uygulamaya açık olduğunu ifade etmiştir. Uzak akrabaya ve yoksullara mirastan bir miktarın dağıtılmasının hükmü, bunun farz mı tavsiye mi olduğu konusu da tartışılmıştır. Mezhep imamlarının da dahil bulunduğu çoğunluk bunun farz değil, gönüllü bir tasadduk olduğunu, zekattan başka mecburi sadaka yükümlülüğünün de bulunmadığını göz önüne alarak verilmesi güzel olur, menduptur deyip ayeti böyle yorumlamışlardır. Ayrılacak bir miktarın zikredilen kimselere dağıtılmasının mecburi olduğunu söyleyen müçtehitler de vardır. Nisa suresi 9. ayetin tefsiri. Bu vesileyle yetimler konusuna bir daha dönülmüştür. Çünkü yetimler hem miraslarını tam olarak alma, hem de mallarının korunması ve reşit olduklarında bu malların kendilerine teslim edilmesi konularında korunmaya, gözetilmeye muhtaçtırlar. Etkili olsun diye hitap insanların vicdanlarına yöneltilmiş, yetimleri kendi çocuklarınız olarak düşünün denilmek istenmiştir. Geride bıraktığı yetimlerin haksızlığa uğrayıp perişan olmalarına kim razı olur? Veliler ve vasiler bugün başkasına olanın yarın kendilerine olacağını bilmeli, yeryüzünde haksızlık bulundukça ondan bir gün kendilerinin ve çocuklarının da zarar göreceğini unutmamalıdırlar. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası, 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18 bin alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
2: Kur'an-ı Kerim'i peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyenleri, şu an itibariyle Kur'an Hocası programımızda bizimle beraber olan kıymetli dostlar, Kur'an'a gönül veren, gönlünü açan, kulağını açan aziz Kur'an sevdalıları, hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'in 9. sayfasını okuyacağız. Diğer bir ifadeyle, Bakara suresinin 62. ayeti ile 69. ayetler arasında yer alan ayetler. Önce okuyacağım, ardından programımızı akışı içerisinde devam ettireceğiz inşallah.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.

0: صدق الله العظيم.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Şimdi okuduğumuz ayetlerin mealine bakıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağı kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun, onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, müttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. O, yaşlı da değil, düve de değil. İkisinin arası bir inek olacak. Haydi, size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de, renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki, rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Azim olan

doğru söyledi. Efendim, okuduğumuz bu sayfayı tekrar okuyarak ama dikkat edeceğimiz hususları dile getirerek dersimizi sürdürüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ.
1: Evet. Bu "الطُّور" kelimesinde duruyoruz. Okuyalım bir kez daha.
0: وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ.
1: Bu "طُور" kelimesini "ta" harfiyle okumak durumundayız. Dolayısıyla "tu" diye okumamak gerekir. Her bir defasında bu konuyu tekrar ediyorum. Her ne kadar Türkçe kullanımda Tur Dağı olarak ifade edilse de, evet burayı çok iyi kavrayalım kıymetli dostlar. Her ne kadar Tur Dağı diye Türkçe ifade ile dile getirilse de, o Tur Dağı ifadesi Türkçemizde kullanılan halidir. Halbuki biz burada okurken Türkçe ifadesini değil, Arapça telaffuzunu okuyoruz. Onun için lafza, metne, kelimeye, harfe sadık kalmak adına da harfini kendi sesiyle okuyarak
0: وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ
1: şeklinde okuyoruz. Evet. Devam ediyoruz.

0: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
1: Durduk.
0: فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
1: Evet, burada fezlü derken zad harfinin sesine dikkat ettiniz kıymetli dostlar. Bir kez daha okuyayım.
0: Fezlü, fezlü.
1: Şimdi ne yaptık? Zad harfini okurken zad harfinin mahreç genişliği sebebiyle harfi çıkarırken harfin sesinde, bakınız çıkış sesinde bir uzatma var. Aynı zamanda harfte sesin akmasını, nefesin akmasını sağlayan cehr sıfatı sebebiyle de ses burada, dikkat buyurun, ses nefes akıyor.
0: Fel, fel,
1: ses de nefesle akıyor. Neden bu detayı veriyorum burada? Şunun için, vaat harfini cezimli okurken sanki şiddet sıfatı varmış gibi sesin nefesin akmadığı bir hale getirip okumak.

yapmak yanlıştır. Nasıl mı? Bakınız, tatbikatını veriyorum hatanın. Hatanın ne olduğunu veriyorum, ondan kaçınalım diye. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ فَضْلُ اللّٰهِ. Evet, bu yanlış. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ. Gördüğünüz gibi harfin, sesinin, yani mahrecin uzatılması da yok oldu. Sesin, nefesin çıkışı da tıkandı, yok oldu. İşte bunların olmaması, ki bunlar asli sıfatlardandır. Evet, asli sıfatlarındandır. Olmadığı yerde harf doğru telaffuz edilmiş olmaz. Onun için bir kez daha doğruyu okuyarak devam edelim.

Evet, burada da ve mev'izaten kelimesine bir göz atalım. Ve mev'izaten. Burada va harfi kalın olduğu gibi aynı zamanda peltek de okunmakta. İki özelliği de gözeterek okumamız gerekiyor. Ve mev'izaten lil muttaqin. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. Evet, burada mahide durduk ve biraz duracağız. Açıklamak için duracağız tabii ki. Burada yübeyyin lena mâ hiye diye yazılan bölümde hiye kelimesinde duracağımız zaman harekenin yok olmasıyla, yani harekeli harfin sakin hale dönüşmesiyle duruşumuz aslında mahi gibi olacak diye aklımıza gelir, değil mi? Yani eğer diğer yerlerde harekeli harfi cezim ile okurken nasıl hareke yok oluyor, o harekenin bulunduğu harf cezim ile okunuyorsa, burada da akla gelen o mantık, o kuraldır. Mahi diye duruluşu. Ancak, evet ancak diyoruz. Burada özel bir durum var kıymetli dostlar. Hiye kelimesi, hüve kelimeleri ya da bunlara benzer kelimelerde duruş hallerinde sakin olan harfler met harfine dönüşür. Hiye kelimesini gördük. Bunun üzerinden devam edelim. Hiye. Burada duruşumuz hiy gibi anlaşılsa da, yani o akla gelse de, hiy dediğimiz zaman ya sakin hale geliyor. Bizim bir kuralımız vardı. Ya sakin, kendisinden önceki hareke esri ise ya harfi uzatma harfi oluyor. O zaman burada hiye kelimesi hiy olarak değil, hi olarak uzatılarak durulur. Tekrar ediyorum. Hiye kelimesinde hiy olarak değil, hi olarak meddi tabii ile durulur. Benzer kelimeler de hep böyledir. Yeri geldikçe inşallah okuyuşumuz süresince bunları hatırlatacağım. O zaman bir kez daha okuyoruz bu kelimeleri. Yübeyyin lena mâ hi.

بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.

0: Burada da son iki kelimeye bakalım. Tesurru. Sin ince bir harf. Kendisinden sonra gelen ra kalın. Ama hepsini kendi harekesiyle okuyoruz. Tesu. Bakınız ince. Tesurru. Bu defa ra şeddesiyle birlikte kalın okunan durumdadır. Tesurrun nazirin. En nazirin kelimesindeki zayı da peltek okuyoruz. Evet kıymetli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İshak Darış. Mümin Suresi 61 ila 68. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, içinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler, işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, Rabbimden bana açık kanıtlar gelince, sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklanmış oldu ve kendimi alemlerin Rabbine teslim etmem emredildi. Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra O, sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları bundan önce vefat eder. Sonuçta belli bir vakte kadar yaşamaktasınız. Umulur ki bunlar üzerine akıl yorarsınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Bir işe hükmettiğinde o konuda sadece ol der, o da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette ibadet. Allah Teala Bakara suresinin 153. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Allah kendisine itaat ve ibadet edilmeye en layık olandır. O kainatın sahibidir. Dilediğine sonsuz hazinesinden dilediği kadar verendir. O kulları için yegane sığınaktır. Onların dua, istek ve arzularına en güzel ve hayırlı şekilde cevap verendir. Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde yalnızca kendisine ibadet edilmesine, sığınılmasına dikkatimizi çeken Cenab-ı Hak, bu ayette de ilahi yardıma ulaşmanın en başta namaz ve sabırdan geçtiğini bildirmekte ve bu konuda sabredenleri müjdelemektedir. Bir mümin için en büyük şey Allah'ın varlığına ve birliğine iman edip sözleriyle bunu ifade etmesidir. Bundan sonra Allah'a kulluğun en somut göstergesi olan namaz ibadetine sarılmaktır. Namaz hakkında gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde birçok emir vardır. Muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir farzdır. Namaz için Allah'ın huzuruna duracak insan önce abdest alır ve sonra namaza durur. Bu suretle hem maddi yönden hem de manevi yönden temizlenmiş olur. Müminler namaza durdukları zaman Allah Teala'nın manevi huzuruna yükselmekte, dua ve isteklerini arz edebilmektedir. Namaz böylece insanları ruh ve ahlak bakımından yüceltmektedir. Bir Müslüman günde 5 vakit kıldığı namazla Rabbine yönelir, onu yüceltir. Her namazda tekbir, besmele ve hamdla Allah'ı zikreder, Peygamber Efendimiz'e salavat getirir. Aynı zamanda hem kendisi için, hem ana babası için, hem de mümin kardeşleri için devamlı dua eder. Yüce Allah'ın bu ayeti kerimedeki buyruğuna uygun hareket etmiş olur. İsteklerin arz edileceği gerçek makamın Allah olduğu düşüncesini asla aklından çıkarmaz. Bir mümin, hayatın zorlukları karşısında dayanabilme gücünü de Allah'tan istemelidir. Kim bu arzu içinde olur, sorumluluk duygusuyla hareket ederse, Allah mutlaka kişiye dayanma gücü ve kuvveti verir. Zira Allah, kuluna gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. Bu husus ibadetler için de böyledir. İnsanoğluna daima vesvese veren şeytan, onu ibadetten caydırmak ister. Türlü türlü hileleriyle insanı aldatmaya ve hak yoldan saptırmaya çalışır. Şayet mümin bir kul, Allah'a ibadet edebilme arzusuyla şeytanın vesvesesine, nefsin hevesine direnebilirse, bilmelidir ki Allah kulunu böylesi bir anda da asla yalnız bırakmaz. Yeter ki kul vicdanının sesine kulak versin. Temiz yaratılışını koruma gayreti içinde olsun. Zira Allah, günde 5 vakit kılınan namazın hazzını yakalayan bir kulunu, itaat konusundaki kararlılığı nedeniyle, hayatın zorluklarını yenebilme konusunda da sahipsiz bırakmayacaktır.
2: Kırk ayette ibadet.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 92 ila 101. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Turhan. Rum Suresi 54 ila 60. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe düçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenler ise şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette iman.
2: Allah Teala Bakara suresinin 285. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz. Rabbimiz, varış sanadır dediler.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bütün dinlerde kabul edilmesi istenilen inanç esasları vardır. Bu esasların konusu ve şekli herhangi bir kişi tarafından belirlenemez. İman esaslarının neler olduğu ve kabul edilebilir bir imanın nasıl olması gerektiği Allah tarafından belirlenmiş ve peygamberler aracılığıyla bu esaslar insanlara haber verilmiştir. Kişi bu inanç esaslarının tamamını kabul ederse o dini kabul etmiş olur. Şayet bu esaslardan tamamını veya herhangi birini kabul etmezse o dini kabul etmiş sayılmaz. Allah tarafından gönderilen dini esaslara önce onu tebliğ eden peygamberler inanmıştır. Zira kişinin inanmadığı bir davayı başkalarına aktarmada başarılı olması mümkün değildir. Nitekim İslam'ı tebliğ eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iman esaslarına gönülden inanan ve İslam'ı kabul eden ilk kişidir. Son ilahi din İslam'da yer alan inanç esaslarına imanın şartları denir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere iman esasları 6'dır. Bunlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kaza ve kadere iman etmektir. İslam, iman etmek isteyen bir kişinin Allah'a ve Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gönülden inanmasını, Peygamber Efendimizin Allah'tan getirdiklerinin tamamının doğru olduğunu kabul etmesini şart koşar. Kişi bu esasların tamamına iman ederse İslam'a girmiş, Müslüman olmuş olur. Ancak bu esaslardan tamamını veya herhangi birini kabul etmeyen İslam'ı kabul etmemiş demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikate şöyle işaret edilir. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler.
2: Kırk ayette iman.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 20. cüzdeyiz. 20. cüzde Nem suresinin son tarafı, Kasas suresinin tamamı ve Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan bir tanesi, Hazreti Peygamber'in rehberliğidir. Nem suresinin son tarafında Peygamberimizin rehberliğinden bahsedilmektedir. Bunlar kısaca tevhid inancı, yaratılış gerçeği, ilmin önemi, kulluk bilinci, her an hamd etme düşüncesidir. Evet, 20. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Hazreti Musa'nın rehberliğini görüyoruz. Orta kısmında Kasas suresi bulunuyor. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Hazreti Musa'nın Medyen'e hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır. Sonra Mekkeli müşriklerin Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihir sözleri aktarılıp onlara adeta meydan okunmaktadır. De ki, Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa, haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız, haydi getirin. Bu cüzün son bölümünde ise Hazreti Musa döneminde Hak nasıl galip geldiyse Hazreti Muhammed döneminde de galip gelecektir mesajı verilmekte. Bunun için Müslümanların tevhid inancına sarılmaları ve ayrılmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. 20. cüzün 3. konusu iman ve fedakarlık. Bu cüzün son kısmında Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayetlerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta, iman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve amel-i salihle ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Münafıklarınsa bu fedakarlıktan kaçtıkları, kaçacakları açıklanmaktadır. Daha sonra da peygamberlerin hayatlarından fedakarlık örnekleri verilmektedir. O fedakar insanların başında Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam gelmektedir. Onlarla mücadele eden Ad ve Semud kavimleri, Firavun hanedanı, Karun ve Haman gibi güçlerin de nasıl helak oldukları anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, ağ örerek ev yapan örümceğin haline benzer. Evlerin en zayıfı ankebut ağıdır. Keşke bu bilince o müşrikler bir ulaşsalar. Evet, 20. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 21. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirminci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir, fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki, Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir yaratık çıkarırız da, insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur,
Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O, işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için, Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa, ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi.
Bunun üzerine Musa, ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi, bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, açıkçası sen düpedüz serserinin birisin dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi. Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen insanların arasını düzelten değil de bu ülkede zorba biri olmak istiyorsun dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar, dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur, dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de, hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, meseleniz nedir, diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden, biz hayvanlarımızı sulayamayız, babamız da çok yaşlı, dediler. Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım, diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca korkma, zalimler güruhundan kurtuldun dedi. O iki kızdan biri babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. Baba, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin dedi. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz bekleyin ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa muhakkak ki ben yalnızca ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa beri gel korkma çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir, sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince bu olsa olsa düzmece bir sihirdir.
Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyeceklerini sanarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahiy gönderdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de, ben ona uyuyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki, düşünüp öğüt alsınlar diye, biz sözü, vahyi, onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır.
Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe, Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler, dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere huzura çıkarılanlardan biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı," derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın," denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün, kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tevbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz. Lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin," diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O, gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti, "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim," diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı," derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi, "Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik.
artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa "Yazıklar olsun bize, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkârcılar iflah olmazmış," der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdım. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkârcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza O, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman

vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca, insanlardan gördükleri eziyeti, Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa, o zaman da mutlaka gerçek müminlere, aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere, gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim, şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir, dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o, kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu: hadi doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim, diye dua etti. Elçilerimiz

Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmanın cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kul olun. Ahiret gününü ümitle bekleyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا

0: Yasin-i Şerif.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden, bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
7: Aşr-ı Şerif. Mükremin Bayır. Naziat Suresi 27 ila 46. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan acelecidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. İsra Suresi 11. Ayet. Acelecilik, bir şeyi zamanından önce istemektir. Kur'an-ı Kerim'de insan fıtratının aceleciliğine dikkat çekilmiştir. Acelecilik, insanın sağlıklı düşünmesini ve doğru karar vermesini engeller. Bir olayı değerlendirirken onun önemini kavramaya engel olur. Hatta önemsiz olan şeyleri daha önemli ve erkene almaya, önemlileri ise ihmal etmeye sebep olur. Kişi bazen sabırsızlığı nedeniyle karşılaştığı zorluklar karşısında telaşa düşerek bu sıkıntılarını meşru ve makul bir şekilde giderme yerine farkında olmadan kendi aleyhine duada bulunmuş olabilir. Örneğin, Allah canımı alsa da bu sıkıntıdan kurtulsam der. Bazen de bilgisizliği yüzünden kendisi için zararlı ve kötü olan şeyi iyi zannederek ister. Halbuki kişinin iyi zannettiği şey, esasen kendisi hakkında kötü olabildiği gibi, kötü olarak düşündüğü şey ise daha iyi olabilir. Allah en doğrusunu bilir. İnsan aceleci olduğu ve olaylar karşısında sabır ve tahammül göstermesi kendine zor geldiğinden, sonradan olacak şeyin vaktinden önce olmasını ister. Böylelikle ayette işaret edildiği gibi, aleyhine olabilecek şeyler için hayra dua eder gibi şerre dua eder. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim, aceleciliğin insanı kendisi için zararlı olan işleri yapmaya sürüklediğini beyan etmektedir. Bu ayet, kişinin aceleciliğinden dolayı istediği şeyi pek düşünmeyerek aleyhine olabilecek kötü ve zararlı şeyi isteyebileceğini göstermektedir. Aceleci davranarak düşüncesini aydınlatamayan insan, hedeflediği noktaya ulaşamaz. Başladığı noktaya tekrar döner. Böylece aynı sıkıntılarla boğuşur kalır. Bundan kurtulmak için her şeyin bir anda olmasını ister. Nitekim düşünmeden, duygularına kapılarak aceleyle söylediği veya işlediği fiilinden dolayı pişmanlık duyar. Örneğin, hislerine yenik düşerek cinayet işleyen kişi, ahirette çekeceği azabı düşünerek onun manevi sorumluluğunu ve vicdan azabını sürekli yaşar. O bakımdan Peygamberimiz hadisinde teenninin, ağır başlılığın Allah'ın rızasına uygun olduğunu, acele davranmanınsa şeytandan olduğunu vurgulamıştır. Çünkü sonucunu düşünmeden, şuursuzca acele olarak işlenen fiile, şeytan karışarak o işi akamete uğratır. İnsan, esasen birçok arzulara sahip olduğu için, çeşitli nimetlere bir an önce kavuşmak için aceleci davranır. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim, insanın bu davranışını, "İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır." diye nitelendirmiştir. Ayette yer alan, "İnsan pek acelecidir." ifadesi, bazen insanın Allah'a sadece anlık, acil ihtiyaçları için dua ettiğini göstermektedir. Oysa mümin, ömrünün her anında yaratıcısına sığınma ve ona dua etmenin gerekliliğini bilmelidir. Ayet-i Kerime'de, insanın fıtratında bulunan ve kötü huy olarak kabul edilen aceleciliğe işaret edilmektedir. Öyle ki, ilk defa karşılaşacağımız bir olay karşısında, bunun iyi mi veya kötü mü olduğunu bilemediğimiz için acele hareket ettiğimiz zaman doğru karar vermemiz mümkün olmayabilir. Halbuki bu konuda akıl ve bilgimizi devreye sokar ve bilen kişilere de danışırsak en gerçekçi yolu izlemiş oluruz. Şayet sabır ve tahammül göstermez, geçici nefsi arzularımızı ön plana alırsak yanlış karar vermiş oluruz. Ayet-i Kerime de zaten Kur'an'ın ölçülerine uygun karar vermenin insanı en doğru yola ulaştıracağını haber vermektedir. İnsanın aceleci olması, bir bakıma her şeyde peşinci olması, yani ahiret hayatını dünyadayken görmek istemesi anlamına da gelmektedir. Bu bakımdan birçok insan ahiret hayatını bırakır, dünya hayatını ister. Ahirette hazırlanan büyük mükafatı önemsemez, tamamen dünya nimetlerine dalarak hep onu ister ve böylece kendisi için hayır zannıyla aslında şer ister. O halde sabırlı ve ihtiyatlı olarak hayra dua etmeli, hayırlı ve devamlı olan işler yapma gayreti içinde olmalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İnsan Suresi 23 ila 31. ayeti kerimeler.

يدخل من يشاء في رحمته

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Maide Suresi 1-2. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi

0: Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uyuyorlar. De ki, eğer onu uyuyorlar. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an'ın uydurulduğu iftirası. Kur'an'ın önceki peygamberlerin kıssalarına yer vermesi, uydurulmuş bir kitap değil, ilahi kaynaklı bir kitap olduğunu ispat eder. Çünkü bir kimsenin, örneğin peygamberimizin bilmediği tarihi hadiseleri hayal edip, tüm yönleriyle ve doğru olarak kurgulaması imkansızdır. Bu ayetin öncesindeki ayetlerde Hazreti Nuh'un kıssasına yer verilmişti. Kıssada Hazreti Nuh'la kavmi arasında geçen diyaloglar aktarılarak peygamberimize müşriklerin sataşmalarına karşı nasıl bir tavır benimseyeceği öğretilmiştir. Zira Mekkeli müşrikler de vahiy karşısında tıpkı Nuh kavmi gibi bir tutum sergiliyorlardı. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, İslami değerlere Hazreti Peygamber'in sahip çıktığı gibi sahip çıkmalıyız. Bir diğer mesajsa, herkes yapmış olduğu davranıştan sorumludur.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Gâşiye Suresi.

0: Rahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku's semawati vel ard. Ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: İmanı destekleyen değer. Salih Amel. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet. Allah'ın kulları arasında sorumluluk alanı oluşturarak yeryüzüne gönderdiği tek varlık olan insan, yapıp ettikleriyle değerini ortaya koyar. Ona verilen hayat ve ölüm bir sınavdır ve sınavın hedefi, hanginiz daha iyi işler yapacak diye ifadesiyle özetlenmiştir. Allah, peygamberler vasıtasıyla yol gösterdiği insanoğluna, sınav süresi olarak bir ömür tayin etmiş, sonuçta varılacak yer olan ilahi huzurda bu ömrü nasıl değerlendirdiğinden hesaba çekileceğini bildirmiştir. Bahsi geçen ayette de Hazreti Peygamber'in dilinden ahirete imanın amelle desteklenmesi emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, İmanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, insanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise, faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır. Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbn Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman, Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel, ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa, ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman gözle görülüp elle tutulamaz. İmanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da, her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kabirlerinden kaldırıldıkları zaman, yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir. Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile, Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması, Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah, insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş, ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden birini işaret etmektedir. Mümin işini iyi yapacak, hep iyi iş peşinde olacak, Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını ararken ne yaparsa yapsın meşru yollardan ve ihlasla yapmaya çalışacaktır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dosdoğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 15. Bölüm. Bu bölümde Araf suresi 80 ila 166. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kafirlerden idi. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu.

0: Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
1: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْنَا

0: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu aybı yalanlayanlar oldu. Şu ayıp onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?
0: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّونَ.

0: أكثرهم لفاسقين.
1: Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderirsek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın, yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk.

Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyuruyorsunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın değneğini, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın, dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz, dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al.

0: بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ

0: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse, bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere, onların üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğullarını da içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik.

قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.

فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

0: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar.

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخ

Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa, tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.''

Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım."

0: iyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

0: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
1: Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince, onlara aşağılık maymunlar olun dedik.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Araf suresi 80 ila 166. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Hadid Suresi 11 ila 19. Ayetler.

فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafında ise azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız, hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar, geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Fatır Suresi 18. Ayet. İnsanlar hem hayırlı işleri hem de hayırsız davranışları yapabilecek şekilde yaratılmıştır. Allah insanlara akıl vermiş ve akıllı insanlara doğruyla yanlışı, hakla batılı, sevapla günahı birbirinden ayırt etsinler diye peygamberler ve dinler göndermiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son dinde İslam dinidir. Hazreti Peygamber'i sevip onun getirdiği dinin esaslarına tamamen bağlı kalarak hayatlarını sürdüren insanlar, sevapları bol bol kazanırlar ve günahlardan uzak dururlar. Onun getirdiği dinin esaslarını kabul etmeyenlerse hiçbir sevaba erişemezler. Mümin olan insanlar da zaman zaman hata ederler. Yanlış yaparlar, haram olan işleri işleyerek günah kazanırlar. Kazandıkları günahlar kul hakkıyla ilgili ise kullara haklarını ödeyerek helalleşirler. Kullara karşı haklarını bu dünyada ödemezlerse öbür dünyada ödemek zorunda kalırlar. Yani öbür dünyada borçlunun vereceği borcuna denk bir sevap, borçludan alınıp alacaklıya ödenir. Kazandıkları günahlar Allah hakkıyla ilgili ise tövbe edip af dilerler. Allah dilerse tövbelerini kabul edip onları affeder, dilerse de işledikleri suça uygun cezalarla cezalandırır. Ama sonuç itibarıyla herkes kendi günahının sonucuna katlanır. Kimse başkasının günahından dolayı cezalandırılmaz. Mealini verdiğimiz yukarıdaki ayeti kerimede de öncelikle bu hususa vurgu yapılmıştır. Kişinin sorumluluğunun sınırı belirlenmiştir. Kişinin dini sorumluluğunu ve ahirette vereceği hesabın temel ölçüsünü belirten bu ayet, aynı zamanda dünyadaki sorumlulukları ve dünya hukukundaki sınırları da belirlemektedir. İnsanlar, hukukun yerleşmediği dönemlerde cezaları haksız ve yersiz yerlerde uyguladılar. Bir kabileden herhangi bir kişi suç işlediği zaman, o kabiledeki başka insanlar da sanki suç işlemiş gibi cezalandırıldılar. Bu insanların suçu yok, gerçek suçluyu araştıralım demediler. İslam dini, 15 asır önce sorumlulukların ve cezaların bireyselliği

iyi esasını getirmiştir. Bu esas bugün bütün modern hukuk sistemleri tarafından da kabul edilmektedir. Hristiyanlık dinine göre Hazreti Adem'in cennette kendisine yasak edilen yiyeceği yediği için kazandığı günahla bütün insanlık günahlanmıştır. Buna asli günah demektedirler. Onlara göre Hazreti İsa bütün insanlığı bu asli günahtan kurtarmak için hayatını feda etmiştir. Bu ayetle Hristiyanların sahip oldukları yanlış itikadın yanlışlığı da açıklanmış olmaktadır. Ayet-i Kerime'nin ikinci bölümünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarının kimlere fayda vereceği belirtilmekte ve samimi müminlerin iki temel özelliğine değinilmektedir. Birincisi, görmediği halde Allah'tan korkmak, yani ona içtenlikle ve tam teslimiyetle iman etmek, ona karşı gelmekten kaçınmaktır. İkincisi ise, namazı özenle kılmak, yani imanını davranışlarına yansıtmaktır. Bunları yapan, günahlardan uzak duran, günah işleyince tövbe edip bağışlanmayı hak eden insan, kötülüklerden arınmış olur. Elbette dönüşümüz, bizleri yaratan Rabbimize olacaktır. O güne göre kendimizi hazırlamalıyız. Başkalarının günahlarını üstlenmek mümkün olmadığı gibi, kendi günahımızı başkalarının üstüne atmak da mümkün değildir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Herkese kendi günahının karşılığını vermeye muktedirdir. Rabbimiz bizlere günahlardan uzak bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Şayet beşer olarak günaha bulaşırsak günahlarımızı affetsin. O'nun her şeye gücü yeter. O, bizim günahlarımızı bağışlamaya da muktedirdir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Enfal Suresi 24. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hayat verecek şeylere sizi çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Ve unutmayın ki siz mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah ve Resulünün çağrısında hayat vardır. Hazreti Peygamber hayattayken onun emirlerini yerine getirmek nasıl çağrıya uymaksa, vefatından sonra Kur'an ve sünnete uygun bir hayat sürmek de onların çağrısına uymaktır. Çünkü Allah ve Resulünün hayata geçirilmesini istedikleri bilgi, inanç ve uygulamalar, insanlara hem bedeni hem de ruhi anlamda hayat verecek niteliktedir. Ayetin son kısmında insanın akıl, şuur ve duygularına Allah'ın müdahale

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Gerek Diyanet radyolarımızdan, gerek sosyal medya hesaplarımızdan takip etmekte olan, dinlemekte olan çok kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet ihsan eylesin. Kazançlarınıza, kazançlarımıza bereket versin. Helalinden kazanmayı, sadece helal kazanmayı, helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi nasip eylesin. Allah ömrünüze, ömrümüze bereket versin. Ailelerinize huzur, saadet nasip eylesin. Bedenlerinize, bedenlerimize sağlık, afiyet lütfetsin ve akıbetimizi hayır etsin. Cenab-ı Hak konuştuklarımızla, dinlediklerimizle, bize öğretmiş olduğu, kitabı marifetiyle bize göndermiş olduğu hak ve hakikatlerin gereğiyle amel edebilmeyi, onları hayatımızda yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Devam ediyoruz Nisa suresindeki ayeti kerimelere. Yani en azından bir kısmını okuyoruz böyle. Sayfalarda dikkatimizi çeken ayet-i kerimeleri paylaşıyoruz. Numaralarını veriyorum. Sizler de evlerde o ayet-i kerimeleri elinizdeki, evinizdeki Kur'an-ı Kerimlerden, açıklamalı Kur'an-ı Kerimlerden alıyor, açıyorsunuz, bakabilirsiniz. Sonra aralıklarla okuyabilirsiniz ki okumalıyız zaten. Münafıkları anlatan ayet-i kerimelerden bir tanesini okumuştuk en son yaptığımız programımızda. Orada Nisa suresinin 142. ayet-i kerimesinde münafıkların Allah'a oyun etmeye kalkıştıklarını, halbuki Allah'ın onların oyunlarını kurmaya çalıştıkları tuzaklarını, planlarını terse çevirdiğini, başlarına çevirdiğini ifade eden bir ayet-i kerimeydi. Bu münafıklar özelliklerinden bir tanesi اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَى, namaza üşene üşene kalkarlar diye, yani namaz kılmak zorunda, insanlara göstermek için namaz kılmak zorunda kaldıkları zaman üşene üşene tembel tembel kalkarlar. يُرَاءُونَ النَّاسِ, insanlara gösteriş yaparlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا, Allah'ı pek az zikrederler demişti onlar hakkında. Şimdi bir sonraki ayet-i kerime yine aynı konuya devam ediyor. Buyuruyor ki onların halini, onların kötü özelliklerinden bir tanesini daha anlatırken müzebzebine beyne zanik la ilaha ula ve la ilaha ula, arada bocalayıp dururlar. Biz dilimizde de bunu kullanırız zaman zaman. Müzebzebine beyne zanik, arada bocalayıp dururlar. İki cami arasında kalan beynamaz tabiri vardır mesela biz dilimizde kullandığımız, ya da kiliseyle cami arasında kalmıştır şeklinde efendim bir şey vardır böyle dilimizde kullandığımız. Bunu sanki, yani bu bizim dilimize geçmiş, böyle özdeyiş, atasözü haline gelmiş olan bu mefhumu anlatıyor ayet-i kerime sanki. Müzebzebine beyne zelik, arada böyle ikisinin arasında, bunların arasında bocalayıp duruyor. Ne o tarafa kendisine ait hissediyor, ne bu tarafa kendisine ait hissediyor. Hani bir fıkra vardır ya, inşallah konuya çok böyle şey düşmez, aykırı kalmaz. Kilisenin çanına konuyormuş bir kuş ve çanı kirletiyormuş sürekli. Papaz temizliyor, kilisenin görevlileri temizliyor filan. Papaz bir gün çanın yanına bir şey koymuş, böyle bir tasın içerisinde şarap koymuş. Her zamanki gibi

kuş gelmiş. Orada şarabı tabii su zannederek içmiş. Yine kilisenin camını kirletmiş ama içtiği şarabın verdiği sarhoşluk da oraya yığılıp kalmış. Böyle sarhoş olmuş tabiri caizse. Papaz kuşun bu sersemlemesinden, sarhoşluğundan istifade ederek kuşu yakalamış ve kuşa konuşuyormuş. Ya sen nesin? Söyle bakayım. Sen Müslüman olsan kiliseye girip şarap içmezsin. Sen Hristiyan olsan kilisenin çanını kirletmezsin. Nesin sen? Söyle bakayım diye kuşa konuşuyormuş diye böyle bir fıkra anlatılır. Şimdi münafıkların hali de bu. Müzebzebine beyne derik. Arasında böyle bocalayıp duruyor. Ne oraya ait hissedebiliyor kendisini, ne buraya ait hissedebiliyor kendisini. La ilahe ula ve la ilahe ula. La ilahe ula ve la ilahe ula. Ne onlara, ne bunlara. Ne tam mümin olabiliyor, ne tam kafir olabiliyor. Böyle o tarafı da bırakmıyor. Bu tarafı da bırakmıyor. Bu münafıkları anlatırken Cenab-ı Hak fi gulubihim meradun der mesela. Kalplerinde hastalık vardır der. Münafıklık aynı zamanda bir hastalıktır. Yani kafirlik güzel bir şeydir anlamında söylemiyorum. Haşa, sakın yanlış anlaşılmasın. Kafir durumu nettir yani. Kendi içerisinde kavgalar yaşamaz. İnkar etmiştir. O inkarının peşinde gider. Net, sözü net, tavrı net, hali net filan. Dolayısıyla münafık yani bu netliği de gösteremez. İman etmez ama iman ettiğini dillendiremez de iman etmiş gibi yapar. Yani küfrünü, inkarını dile getiremez, iman etmiş gibi yapar. Bu onu iman edenleri küstürmemeye iter. Yani onlardan kopmayayım diye biraz onlardan gözükmeye iter. Bir taraftan kalbi inkarcılarla beraberdir. Onları da küstürmeyeyim diye bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa böyle gidip gelir. وَمَنْ يُطْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Yani Allah şaşırttıysa hocam adamın ne suçu var diye aklımıza gelmesin lütfen. Allah insanları yaptıklarından dolayı şaşırtır. Yani halinden dolayı, yanlışlarından dolayı, hicrikli tavırlarından dolayı, fitne ve fesatlarından dolayı, şüpheciliklerinden dolayı şaşırtır. Yoksa durduk yere Allah bir adamı şaşırtıp da onu böyle perişan hallere düşürmez. İnsanın kendi tercihidir, kendi seçimidir, kendi yaptıklarının bir sonucudur. Böyle bir kimse, şaşırmış bir kimse asla bir yolda bulamazsın diyor Cenab-ı Hak, her birimizi muhafaza eylesin. Sonra geçiyoruz 144. ayet-i kerimeye. Ya eyyühellezine amanu la tettehidul kafirine evliya min dunil müminin etüridune en tec'alu lillahi aleyküm sultanem mübina. Müthiş. Ey iman edenler, ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. La tettehidul yehuda ve nesara evliya. Maide suresinde de benzer ifade var. Kur'an-ı Kerim'in pek çok başka yerinde de benzer yasaklamalar, benzer ifadeler görebilirsiniz. Ama aklıma gelen Maide suresindeki ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehuda ve nesara evliya. Ba'duhum evliya ba'd. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin, dost edinmeyin, yönetici edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz ki o da onlardandır. Allah zalim topluluğunu hidayete erdirmez. 51. ayet Maide suresinin. Şimdi burada Nisa suresinin 144. ayet-i kerimesi de ey iman edenler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Ne demek? Yani müminleri bırakıp kafirleri dost edinirseniz aleyhinize Cenab-ı Hak katında bir delil vermiş olursunuz. Sizin kalbinizin inkarcılardan yana olduğuna dair, sizin aslında kalbinizin tam anlamıyla iman etmediğine dair, sizin şüpheler içerisinde olduğunuza dair, sizin imanla imansızlık arasında bocaladığınıza dair bir delil vermiş olursunuz böyle davranırsanız. Kendi aleyhinize, kendi dosyanıza,
bir efendim aleyhinize bir delil eklemiş olursunuz. Sicilinizi bozmuş olursunuz adeta diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yapmayın bunu. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz diyor ayeti kerime. Sonra innel münafikine fiddarkil esfeli minennar. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Nisa suresi 145. ayet. Kıymetli kardeşlerim, Nisa suresi 145. ayet-i kerime de Cenab-ı Hak innel münafikine fiddarkil esfeli minennar. Münafıklar cehennemin en alt tabakasında, en alt katındadırlar buyurmak suretiyle münafıklığın kafirlikten öte bir perişanlık olduğunu ifade buyuruyor ve velen tecide lehum nasira, onlara bir yardımcı bulamazsın. Onlara bir yardımcı asla bulamayacaksın. Bu şekilde davranan, orada öyle, burada böyle, arada bocalayıp duran, namaza kalkmak zorunda kaldığı zaman üşene tembel tembel kalkan, işi gücü insanlara gösteriş yapmaktan ibaret olan, Allah'ı pek az zikreden, müminlerin yanına gelip biz sizinle beraberdik, kafirlerin yanına gidip biz sizi müminlere karşı korumadık mı şeklinde ikircikli, ikiyüzlü tavırlar sergileyen kimselerin cehennemin en alt tabakasında olduğunu söylüyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Münafıkların cehennemdeki yerleri açıkça inkar yolunu seçenlerin yerlerinden daha aşağılayıcı ve daha ziyade acı ve ızdırap verici bir kattır. Münafıkların cehennemdeki yerleri daha acı veren, daha ızdırap veren ve açıktan inkar edenlerin bulunduğu cehennem tabakasından daha da aşağıda olan bir tabakadır. Neden? Münafıklık aynı zamanda bir karakter bozukluğudur. Ne olduğunu belirtmeyen, yani derler ya, pirincin içerisindeki siyah taşları kolaylıkla bulabilirsiniz ama asıl dişinizi kırma tehlikesi yüksek olan pirincin içerisindeki beyaz taşlardan sakınmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün kafirler azap çekeceklerdir. Ancak bunlardan üç grubun azabı diğerlerinden daha da şiddetli olacaktır. Kur'an yolu mealinden 145. ayet-i kerimeden sonra yapılan açıklamayı olduğu gibi aktarıyorum, okuyorum size. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün kafirler azap çekecekler. Ancak bunlardan üç grubun azabı diğerlerinden daha şiddetli olacaktır. Birincisi, Hazreti İsa'dan gökten sofra indirme mucizesini talep edenler örneğinde olduğu gibi mucizeyi gördükten ve hak dinin delilleri apaçık ortaya çıktıktan sonra inkarda ısrar edenler. Apaçık işte Salih Aleyhisselam'ın devesinde olduğu gibi, İsa Aleyhisselam'ın maide sofrasında olduğu gibi, efendim işte ve benzeri Musa Aleyhisselam'ın açık mucizelerinde olduğu gibi görüp de hala inkar etmeye ısrar edenler. Maide suresinin 115. ayeti kerimesinde bu anlatılıyor. İkincisi, Firavun örneğinde görüldüğü gibi zayıflara din ve inançları yüzünden baskı yapanlar ve küfürde, inkarda önderlik edenler. Zayıflara baskı yapan, elindeki imkanlarla güçsüzleri, zayıfları ezenler, küfrün, inkarın önderleri, liderleri durumunda olanlar diğer inançsızlara, kafirlere göre daha şiddetli azaba düçar olacaklardır. İkinci grup da bunlar. Üçüncü grup da münafıklar. O da işte burada 145. ayeti kerimede ifade edildiği gibi münafıkların bu ikiyüzlü tavırları, bu kalplerindeki şüphe ve tereddütlerden bir türlü kurtulamayıp da bir o tarafa bir bu tarafa gidip gelen halleri, Müslümanları en kritik anlarda satan tavırları, yalnız bırakan tavırları, münafıkların böyle bir akıbete, diğer bütün tavırlarıyla birlikte böyle bir sona, böyle bir akıbete müstahak olmalarını sağlamıştır, müstahak etmiştir onları.
İllellezine tev. Peki bunu yaptılar. Bunlar böyle bu kötülükleri yaptılar. İşte yukarıdan beri sayın.

0: olan hataları, günahları, yanlışları, ikircikli tavırları sergilediler. Böyle ikiyüzlü tavırları sergilediler. Bunun bir kurtuluşu yok mudur? Evet, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Erhamur Rahimin, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Allah Celle Celaluhu çıkış yolunu gösteriyor. Bu zamana kadar böyle bir şey yaptıysanız, bu zamana kadar böyle bir hayat yaşadıysanız, bu zamana kadar buna benzer yanlışların içerisinde bulunduysanız işte size yol. İllellezine tabu, tövbe edeceksiniz, döneceksiniz. Dönenler, tövbe edenler, yani yanlışlarından dönenler. Ve aslahu, düzeltenler, ıslah edenler. Yanlışlarından dönenler, sonra ıslah edenler, sonra ve atasamu billah, daha sonra da Allah'a sımsıkı bağlananlar. Allah'a sımsıkı bağlananlar, Allah'ın yoluna, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberine sımsıkı samimiyetle bağlananlar ve ahlasu dinahum lillahi, dinlerini yalnızca Allah'a özgü kılanlar. Yani yaşayışlarındaki tek hedefleri, tek gayeleri, tek beklentileri Allah'ın rızasını kazanmak olanlar. Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ı razı etmek için bütün işlerini yapanlar. Başkalarına göstermek için, başkalarına olduğundan farklı gözükmeye çalışarak, efendim inançlarından taviz vererek şöyle değişik davranışlar sergilemek değil. Sadece ve sadece geceyi de gören, gündüzü de gören, açığı da bilen, gizliyi de bilen, her sözümüzü duyan, her halimizden haberdar olan Allah'a dini halis kılarak, samimiyetle efendim Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar müstesna. Bunlar bu münafıklara haber verilen azaptan kurtulmuş olacaklardır. Kendilerini korumuş olacaklardır. Fe ulaike me'al müminin. Bunlar müminlerle beraberdirler. Yani bir daha okuyayım tercümesini. Tövbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca Allah'a özgü kılanlar, bunlar kurtulmuştur. Yani bunlar istisnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Ve sevfe yu'tillahul mu'minine ve sevfe yu'tillahul mu'minine ecran azima. Allah Celle Celaluhu müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Allah müminlere büyük bir mükafat, ödül verecektir. Onları cennetiyle, cemaliyle müşerref kılacaktır. Sonra 147. ayet-i kerimede de sayfa şöyle bitiyor kıymetli kardeşlerim. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum ve kânallahu şakiren alîmâ. Allah Allah. Eğer siz iman edip de şükrederseniz Allah size niye azap etsin? Eğer siz iman edip şükrederseniz Allah size niye azap etsin? Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Aynı zamanda müthiş bir müjdedir bu. Siz iman ederseniz, şükrederseniz, yani Allah haşa azap etmekten keyif almaz ki. Niye azap etsin size? Sizi cezalandırmak için beklemiyor ki. Allah merhametlerin en merhametlisidir. Allah ketebe ala nefsi rahme, rahmeti, merhameti zatına prensip edinendir. Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yarattığı alemde, yarattığı dünyada, yarattığı bedenle, verdiği rızıklar yaşarken ona iman etmenizi ve şükretmenizi ister. Bunu yaparsanız, eksiğimiz gediğimiz elbette olabilir, onlar ayrı, ama bunu yaparsanız Allah size niye azap etsin diyor. Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Yanlış yapmayın diyor bize. İman ve şükür üzerine kurulmuş bir hayatla yaşayıp öylece gelin huzuruma diye sesleniyor adeta. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri razı olduğu şekilde iman edebilmeyi, razı olduğu şekilde yaşayabilmeyi, razı olduğu hal üzere imanla huzuruna varabilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip etsin duasıyla Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yasin Suresi 33 ila 40. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan ekmek ve bunun gibileri yapıp yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinden sular fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay için de menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü" dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sorduğunda havariler, "Allah'ın yardımcıları biziz" demişlerdi. Sonra İsrail oğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır, müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: kamu spotu.
3: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
5: Aşr-ı Şerif. Mesud Kurbani. Vakıa Suresi 1-38. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

İlahi rahmet her şeyi kuşatmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Araf Suresi 156. Ayet. Rahmet ve merhamet kelimeleri, acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak ve nimet vermek gibi anlamlara gelen RHM kökünden gelmektedir. Mealini verdiğimiz ayette geçen rahmeti ise, acınan kimseye iyilik etme sonucunu doğuran acıma hissi şeklinde tanımlayabiliriz. Buna göre rahmet kavramının kapsamında hem acıma hem de iyilik ve ikramda bulunma olduğunu öğreniyoruz. Esasen rahmet ve merhamet temelde Allah'ın sıfatı olup, inanan ve diğer canlılardaki merhamet duygusu da Allah'ın onlara rahmet veya merhametinin bir sonucudur. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri de rahmet kelimesinden türetilmiş olup, dünya ve ahirette bütün varlıklara olan lütuflarını ifade etmektedir. Konumuz olan ayetteki rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım şeklindeki ifadeyi İsfahani, rahmetin dünyada herkesi kuşattığını, ahirette ise yalnızca müminleri kapsayacağı şeklinde yorumlamaktadır. Bununla birlikte Allah'ın zalimler için elbette gazap ve cezasının da olacağını unutmamamız gerekir. Çünkü dünyada akla hayale gelmedik zulümler işleyen insanlara, diğer canlılara ve Allah'ın evrene koyduğu doğal dengeye zarar verenler için de Allah'ın azabı müstahaktır. Böyle olmasa zulümler karşılıksız kalır. Bu sebeple Allah ayette kullarından ancak dilediklerinin azaba maruz kalacaklarını, buna karşılık bütün mevcudatın dünyada varlık sahnesine çıkışlarından itibaren kendi rahmetinden pay aldıklarını ve liyakatlerine göre de alacaklarını bildirmiştir. Şu halde başlangıçta rahmetten pay almayan hiçbir varlık yoktur. Ancak azabı hak edenlere rahmetin ardından azap isabet edecektir. Sonuç olarak rahmet asıl, azap talidir. Nitekim En'am suresi 12. ayette "O kendi üzerine kulları için rahmeti yazmıştır" buyrularak bu hususa işaret edilmiştir. İnsan da dahil olmak üzere her varlık var olmakla rahmete mazhar olmaktadır. Fakat insan, özgür ve ahlaki varlık olarak inanç ve eylemlerinin değerine göre azabı da, rahmeti de hak edebilir. Böylece ilgili ayette Hazreti Musa'nın "Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz, tövbe etmiş olarak sana geldik" şeklindeki duasına karşılık Allah, "Azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır" buyurmak suretiyle, bir yandan ona, onun ümmetinden salih kişilere geniş bir rahmet ümidi vermekle birlikte, bunun kendisi için bir zorluk olmadığını hatırlatma mahiyetinde, azabının da dikkate alınmasını istemiş, ardından da azaptan koruyup rahmete mazhariyet kazandıracak iyi hallere birkaç örnek olmak üzere, takva ehlinden olmak, zekatı vermek ve ayetlere inanmayı sürdürmek gerektiğine işaret buyurmuştur. Yüce Allah'ın rahmeti ve sevgisi daima ön planda olup, biz kullarına
şefkatle ve merhametle muamele etmekte, azap etmeyi

0: bağışlama, rahmet ve mağfiretinin gazap ve cezalandırmasından daha ileride olduğu ifade edilmektedir. Ancak kullar ona isyan ederek azabı kendileri hak etmektedirler. Rabbimizin merhametini anlamak, akıllı ve feraset sahibi insanlar için hiç de zor olmasa gerek. Zira Rabbimiz biz aciz kullarına rahmet ve merhametiyle muamele etmeyip, yapmış olduğumuz amellerin karşılığını anında vererek, hata ve günahlarımızdan dolayı bizleri hemen cezalandıracak olsa, perişan ve helak olur, azaba düçar oluruz. O halde Allah'ın rahmet ve merhametine layık kullar olma konusunda azami gayret göstermeli, nankörlük yapıp inat ve isyanla beyhude işler peşinde koşarak gazabına müstahak olmamalıyız. Allah cümlemizi rahmetine nail olan kullarından eylesin.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an'ın temel konuları.
3: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 20. cüzdeyiz. 20. cüzde Nem suresinin son tarafı, Kasas suresinin tamamı ve Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan bir tanesi, Hazreti Peygamber'in rehberliğidir. Nem suresinin son tarafında Peygamberimizin rehberliğinden bahsedilmektedir. Bunlar kısaca tevhid inancı, yaratılış gerçeği, ilmin önemi, kulluk bilinci, her an hamd etme düşüncesidir. Evet, 20. cüzün 2. mesajına baktığımızda Hazreti Musa'nın rehberliğini görüyoruz. Orta kısmında Kasas suresi bulunuyor. Bu sure önceki Nem suresinin devamı niteliğindedir. Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili önemli anlatım burada da devam etmektedir. Hazreti Musa'nın Medyen'e hicret edip orada 10 yıl kaldığında yaşadıkları anlatılmaktadır. Sonra Mekkeli müşriklerin Tevrat ve Kur'an için birbirini destekleyen iki sihir sözleri aktarılıp onlara adeta meydan okunmaktadır. De ki, Allah katından gelen bu iki kitaptan daha faydalı, daha güzel rehberlik edici başka bir kitap varsa, haydi getirin de ben de ona uyayım. Eğer sözünüzde sadıksanız, haydi getirin. Bu cüzün son bölümünde ise, Hazreti Musa döneminde Hak nasıl galip geldiyse, Hazreti Muhammed döneminde de galip gelecektir mesajı verilmekte, bunun için Müslümanların tevhid inancına sarılmaları ve ayrılmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. 20. cüzün 3. konusu, İman ve fedakarlık. Bu cüzün son kısmında Ankebut suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu surenin daha ilk ayetlerinde imanın fedakarlık olduğu açıklanmakta, iman ettik demekle işin bitmeyeceği, bunun mücadele ve ameli salihle ispat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Münafıklarınsa bu fedakarlıktan kaçtıkları, kaçacakları açıklanmaktadır. Daha sonra da Peygamberlerin hayatlarından fedakarlık örnekleri verilmektedir. O fedakar insanların başında Hazreti Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam gelmektedir. Onlarla mücadele eden Ad ve Semud kavimleri, Firavun hanedanı, Karun ve Haman gibi güçlerin de nasıl helak oldukları anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, ağ örerek ev yapan örümceğin haline benzer. Evlerin en zayıfı ankebut ağıdır. Keşke bu bilince o müşrikler bir ulaşsalar. Evet, 20. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 21.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirminci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Neml suresi 56-93. Ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1-45. Ayetler yer almaktadır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur: siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbim yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin Mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Böyle de oldu. Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına "onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz, annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca, ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa, ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşman taraftan olan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi: "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, "Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen haksızlıkları düzelten biri olmak istemiyorsun da bu ülkede sadece azılı bir zorba olmak istiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar," dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir edayla yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimiz

hayvanlarımızı sulaman karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca korkma, zalimler güruhundan kurtuldun dedi. O iki kızdan biri babacığım onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. Baba bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin dedi. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz bekleyin ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben, yalnızca ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa, asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir. Sakin ol. İşte bu ikisi, Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimize siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimize gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyecekleri kanaatine kapılarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi, ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un sağ yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahyettik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.
kendi iradeleriyle önceden yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiğinde, Rabbimiz, ah ne olurdu, bize bir peygamber gönderseydin de, ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki, daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katında bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki, düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimselerin bir kısmı buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman, ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde topladığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamberi göndermedikçe, Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler, dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere celp edilenlerden biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öyle azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı," derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın," denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tevbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir.
Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mı? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkını arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin" diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler putlar, kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti, "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez." Karun, "Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim" diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı" derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi, "Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi, kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler bu defa, "Yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkârcılar iflah olmazmış" der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkârcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur.
ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca, insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa, o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere gelin bizim yolumuza uyun, günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine rasul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklarda böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında hiçbir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur.
Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler. İşte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti. Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımayacak, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince, o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Hadi, doğru söyleyenlerdensen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar korkma, tasalanma dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşi Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kul olun, ahiret gününü ümitle bekleyin, yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı, kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu, örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva yapar. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz. Ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı.
Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz, hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Azim olan Allah doğru söyledi. Neml suresi 56-93. Ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1-45. Ayetlerin yer aldığı 20. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Cengiz Bayraktar. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah,

Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş," dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyenleri, şu an itibariyle Kur'an Hocası programımızda bizimle beraber olan kıymetli dostlar, Kur'an'a gönül veren, gönlünü açan, kulağını açan aziz Kur'an sevdalıları, hepinizi en kalbi duygularımla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'in 9. sayfasını okuyacağız. Diğer bir ifadeyle, Bakara suresinin 62. ayeti ile 69. ayetler arasında yer alan ayetler. Önce okuyacağım, ardından programımızı akışı içerisinde devam ettireceğiz inşallah.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu azim.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Şimdi okuduğumuz ayetlerin mealine bakıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağı kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun, onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, müttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da, bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de, onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. O, yaşlı da değil, düve de değil. İkisinin arası bir inek olacak. Haydi, size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de, renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki, rengi parlak sarı,

bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Azim olan Allah doğru söyledi. Efendim, okuduğumuz bu sayfayı tekrar okuyarak ama dikkat edeceğimiz hususları dile getirerek dersimizi sürdürüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ.
1: Evet. Bu "الطُّور" kelimesinde duruyoruz. Okuyalım bir kez daha.
0: وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ.
1: Bu "طُور" kelimesini "ta" harfiyle okumak durumundayız. Dolayısıyla "tu" diye okumamak gerekir. Her bir defasında bu konuyu tekrar ediyorum. Her ne kadar Türkçe kullanımda "Tur Dağı" olarak ifade edilse de, evet, burayı çok iyi kavrayalım kıymetli dostlar. Her ne kadar "Tur Dağı" diye Türkçe ifade ile dile getirilse de, o "Tur Dağı" ifadesi Türkçemizde kullanılan halidir. Halbuki biz burada okurken Türkçe ifadesini değil, Arapça telaffuzunu okuyoruz. Onun için lafza, metne, kelimeye, harfe sadık kalmak adına "da" harfini kendi sesiyle okuyarak
0: وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ
1: şeklinde okuyoruz. Evet. Devam ediyoruz.

0: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
1: durduk.
0: فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
1: evet burada fazlu derken zad harfinin sesine dikkat ettiniz kıymetli dostlar. Bir kez daha okuyayım.
0: Fazlu, fazlu.
1: Şimdi ne yaptık? Vad harfini okurken, vad harfinin mahreç genişliği sebebiyle harfi çıkarırken, harfin sesinde, bakınız çıkış sesinde bir uzatma var. Aynı zamanda harfte sesin akmasını, nefesin akmasını sağlayan cehr sıfatı sebebiyle de ses burada, dikkat buyurun, ses nefes akıyor.
0: Fel, fel.
1: Ses de nefes de akıyor. Neden bu detayı veriyorum burada? Şunun için, vaat harfini cezimli okurken sanki şiddet sıfatı varmış gibi sesin nefesin akmadığı bir hale getirip okumak yanlıştır. Nasıl mı? Bakınız tatbikatını veriyorum hatanın. Hatanın ne olduğunu veriyorum ondan kaçınalım diye.
0: فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ فَضْلُ اللّٰهِ
1: evet bu yanlış.
0: فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ
1: gördüğünüz gibi harfin sesinin yani mahrecin uzatılması da yok oldu. Sesin, nefesin çıkışı da tıkandı, yok oldu. İşte bunların olmaması ki bunlar asli sıfatlardandır. Evet, asli sıfatlarındandır. Olmadığı yerde harf doğru telaffuz edilmiş olmaz. Onun için bir kez daha doğruyu okuyarak devam edelim.

Evet, burada da ve mev'izaten kelimesine bir göz atalım. Ve mev'izaten. Burada za harfi kalın olduğu gibi aynı zamanda peltek de okunmakta. İki özelliği de gözeterek okumamız gerekiyor. Ve mev'izaten lil muttaqin.

0: البقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
1: Evet, burada mahide durduk ve biraz duracağız. Açıklamak için duracağız tabii ki. Burada yübeyyillena mahiye diye yazılan bölümde hiye kelimesinde duracağımız zaman harekenin yok olmasıyla, yani harekeli harfin sakin hale dönüşmesiyle duruşumuz aslında mahi gibi olacak diye aklımıza gelir, değil mi? Yani eğer diğer yerlerde harekeli harfi cezim ile okurken nasıl hareke yok oluyor, o harekenin bulunduğu harf cezim ile okunuyorsa burada da akla gelen o mantık, o kuraldır. Mahi diye duruluşu ancak, evet ancak diyoruz. Burada özel bir durum var kıymetli dostlar. Hiye kelimesi, hüve kelimeleri ya da bunlara benzer kelimelerde duruş hallerinde sakin olan harfler met harfine dönüşür. Hiye kelimesini gördük, bunun üzerinden devam edelim. Hiye, burada duruşumuz hiy gibi anlaşılsa da, yani o akla gelse de, hiy dediğimiz zaman ya sakin hale geliyor. Bizim bir kuralımız vardı. Ya sakin, kendisinden önceki hareke esri ise, ya harfi uzatma harfi oluyor. O zaman burada hiye kelimesi hiy olarak değil, hi olarak uzatılarak durulur. Tekrar ediyorum. Hiye kelimesinde hiy olarak değil, hi olarak meddi tabii ile durulur. Benzer kelimeler de hep böyledir. Yeri geldikçe inşallah okuyuşumuz süresince bunları hatırlatacağım. O zaman bir kez daha okuyoruz bu kelimeleri.
0: Yübeyyillenâ mâhî.

0: تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. Burada da son iki kelimeye bakalım. Tesurru. Sin ince bir harf. Kendisine sonra gelen ra kalın. Ama hepsini kendi harekesiyle okuyoruz. Tesu. Bakınız ince. Tesurru. Bu defa ra şeddesiyle birlikte kalın okunan durumdadır. Tesurrun nazirin. En nazirin kelimesindeki zayı da peltek okuyoruz. Evet kıymetli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 87. ayeti kerimeler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et, Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hac, evrensel buluşma. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz İbrahim'e, Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Hac Suresi 26-27. Ayetler.

İslam dininin 5 temel esasından biri olan ve senenin belirli günlerinde ibadet niyetiyle Kabe'yi tavaf etmek anlamına gelen hac, hicretin 9. yılında farz kılınmış olup mali ve bedeni bir ibadettir. Gerekli şartları taşıyan her Müslümanın bu ibadeti mutlaka yerine getirmesi gerekir. Nitekim ayette, yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ifadesi bu gerçeği bize anlatmaktadır. Hac, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, ferdi ve sosyal yanı olan bir ibadettir. O, bir yandan kulun Allah'a, peygambere, ahirete, kısaca tüm iman esaslarına gönülden bağlanmanın bir göstergesi olurken, diğer taraftan bizlerin samimiyet, sabır, kardeşlik, sevgi, saygı, fedakarlık, paylaşma ve benzeri ahlaki erdemleri kazandığımız ve tatbik imkanı bulduğumuz bir alandır. Hac, İslam'dan önce bilinen en eski ibadetlerden biridir. Kabe'de, yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk binadır. Söz konusu ayetlerden anlaşıldığına göre, Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail'le Kabe'nin inşaatını bitirdikten sonra, Yüce Rabbimiz, ziyaret ve ibadet edecekler için orayı temiz tutmalarını ve insanları hac etmek için Mekke'ye çağırmasını istemiştir. Bu ilahi davete kulak veren ve gönülden teslim olanlar, müminler ancak kardeştir şeklinde Kur'an'da ifade edilen din kardeşliğini uygulama sahası bulmaktadırlar. Bu bağlamda Kabe, tüm inananların kardeşlik, dostluk ve kaynaşmalarını temin eden bir merkezdir. Hac ibadetinin diğer ibadetler arasında çok özel bir yeri vardır. Çünkü hac, inananların yeryüzünde tek bir cemaat oluşturarak yılda bir kez aynı yer ve zamanda hep beraber ibadet etmesiyle gerçekleşir. Hemen bütün dinlerde mevcut olan kutsal zaman ve mekan telakkiyesi, İslam dininde hac ibadetinde kendisini gösterir. Hac ibadeti yerine getirilirken ziyaret edilen her bir mekanın ve yapılan her bir amelin sembolik bir anlamı ve ehemmiyeti vardır. Hac bir yandan inanan insanın kendi iç dünyasında Hakk'a ulaşma yolculuğunu temsil anlamında çokluk, kesret, içinde birliğe, vahdete yücelişi içerirken, diğer yandan aynı his ve mana ile kalpleri çarpan milyonları bir araya getirmesiyle de birlikten, vahdetten, çokluğa, kesrete dönüşü sembolize etmektedir. Bu itibarla hac, temiz ve saf bir niyetle başlayan bir bakıma dünyevi farklılaşma, nimetleri geride bırakıp bütün insanların eşit

0: yine işaret eder. Hazreti Adem ve Havva'nın çocukları olan bizler, hacda kardeşliği pekiştirecek ve daha da güçlendirecek unsurlara sahibiz. Her yıl tekrarlanan bu tablo, bir taraftan tüm inananların birlik ve beraberliğini gösterirken, diğer taraftan evrensel anlamda buluşmayı temsil eder. Çünkü farklı ülke, dil, ırk, renk, kültür, sosyal statü ve ekonomik güce sahip insanların eşit konumda, aynı tip kıyafetle ihram içinde bir araya gelmesi, topluca namaz, tavaf, say, vakfe, dua gibi ibadetleri gerçekleştirmesi, Mekke'den Arafat'a, Arafat'tan Müzdelife ve Mina'ya akın akın koşturması, bir yönüyle Yüce Mevla'nın huzurunda toplanışı hatırlatır. Böylece hac, müminleri kutsal topraklarda buluşturmakla ebedi buluşmaya hazırlamış olur. İhrama girenler, bu süre zarfında dile getirmiş oldukları telbiye, her bir ağızdan "Buyur Allah'ım, buyur" diyerek Allah'ın emrine itaate geldiklerini, onun hiçbir ortağının bulunmadığını, her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümranlığın gerçek sahibinin Allah olduğunu hep bir ağızdan ve yürekten ilan ederler. Mümin bu ibadeti yerine getirirken, bir yandan Müslüman olmanın, Allah'a gönülden yönelip bağlanmanın, Resulullah'ın doğup yaşadığı, ashabıyla nice sıkıntılara göğüs gerdiği mekanlarda bulunmanın hazzını tatmakta, diğer yandan dünyanın dört bir yanından gelen mümin kardeşleriyle buluşup tanışarak İslam kardeşliğini yaşamanın şuuruna ermektedir. Böylesine derin hikmetleri bünyesinde barındıran hac ibadeti, İslam'ın farzlarından biri olmanın yanında, Hazreti İbrahim'in de çağlar üstü davetidir. Bizler, Hazreti İbrahim'in çağları aşarak bize kadar uzanan bu davetine icabet etmek ve Hazreti Peygamber'in, "Kim kötü işlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınarak hac yaparsa, günahlardan temizlenerek anasından doğduğu gibi tertemiz hale gelir" müjdesine erişmek için maddi ve manevi gayret içinde olmalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Gür. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah, yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

iken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberlerle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul: Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar, dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya, diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet, işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki, biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara, ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin, dedik. Ama sonunda o, söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şey beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı, derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren
ve ikisi arasına bir engel

0: aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır, onu bilen birine yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş, biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar. Zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin?
1: Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
0: Şuara Suresi.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.

iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum, dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak, buyurdu. Haydi, ikiniz de mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki o, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş, dedi. Musa devamlı şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm, dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı, diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerdensen hadi getir onu, diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi, bir de ne görsünler, asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı, o da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki seçkinlere şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz? Denildi. Sihirbazlar üstün gelirse, ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde
gerçekten has adamlarından olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın, dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o, size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok, dediler. Nasıl olsa biz Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz, diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına, bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz, dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları, işte yakalandık, dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir. Bana bir çıkış yolu gösterecektir, dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asanla denize vur, diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o, babasına ve kavmine, neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk, dediler. İbrahim dedi ki, iyi de, sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki, alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilir. Artık onlar
o sapkın

Bunlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler: "Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin." Şöyle cevap verdiler: "Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz?" Nuh dedi ki: "Onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım." "Ey Nuh," dediler, "bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın." Nuh, "Rabbim," dedi, "kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar." Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum." Şöyle cevap verdiler: "Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz." Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada
bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, haydi bize bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır, dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum, dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar, diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun. Şöyle cevap verdiler. Sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, haydi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir, dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır.
İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu inkarı günahkarların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu ilahi öğüdü şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince, onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, ey Musa, korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da
kusursuz bembeyaz olarak çıksın.

0: 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir, dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun, dediler. Süleyman, Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Aman, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim, dedi. Gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi şeyler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüdhüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı, diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin, göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak, sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın. Gelip bana teslim olun, denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler neyle dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır. Bu hediyenizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi! Onlara dön, iyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz, diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter, ben güvenilir biriyim, dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm, diye cevap verdi. Süleyman, tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, kerem sahibidir. Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı yoksa anlamayanlardan mı olacak, dedi. Kraliçe geldiğinde, senin tahtında böyle mi, diye soruldu. Tıpkı o, dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim, dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz, dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim. Sonra velisine, biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik. Gerçekten doğru söylüyoruz, diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu? Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik? İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz, demişti.
1: Furkan Suresi 21 ila 77. ayetler, Şuara Suresi ve Neml Suresi 1 ila 55. ayetlerin yer aldığı 19. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mülk Suresi.

İmkanlarına dayalı ekonomik yeterliliği bulunmayan kadınlar için mehrin bir müddet ihtiyaç karşılama vasıtası olması. Boşanmış kadın bu sayede yeni bir iş, eş veya himaye elde edinceye kadar aç ve açıkta kalmayacaktır. Mehrin kocaya bağışlanması caizdir ancak bu konuda maddi veya manevi bir baskı yapılmayacak, bağışlama mutlak manada gönül rızasına dayanacaktır. Bu konuda titiz davranan bazı müştehitler, dilediği zaman kadının bağışladığı mehri geri isteyebileceğine hükmederken rızanın devamlı olmasını şart koşmuş gibidirler. Nisa suresi 5. ayetin tefsiri. 5. ayetin meali şöyleydi. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Kısıtlı olanlara ait mallar için mallarınız ifadesinin kullanılması, milli servet kavramına geçiminize dayanak kıldığı ifadesi de insan hayatında malın önemine işaret etmektedir. Buna benzer ayetlerle hadislerden bir dini maksat çıkarılmıştır ki buna malın korunması ilkesi denir. İslam, kimin mülkiyetinde bulunursa bulunsun malda, servette, diğerlerinin de hakları ve menfaatlerinin bulunduğuna, bu sebeple mülkiyetin ve malın korunması sorumluluğuna, bütün toplumun katılmasının gerekli olduğuna dikkat çekmiştir. Aklı ermez diye çevirdiğimiz sefih, hukuk dilinde harcamalarda ölçüsüz davranan, malını akıllıca kullanma yeteneğinden mahrum bulunan insan anlamında kullanılır. Böyle kimseler için bir vasi tayin edilir. Normal durumlarda çocukların velileri aynı zamanda vasileridir. Vasi, kısıtlının malını korur ve makul ölçüler içerisinde nemalandırır. Bu arada onun ihtiyaçlarının da bu maldan karşılanmasını sağlar. Altıncı ayetin tefsiri. Çocukların evlenme çağına gelmeleri, normal hallerde reşit olmalarının yani rüşt dönemine girmelerinin de zamanıdır. Ancak evlenme yaşı geldiği halde rüştün hasıl olmaması veya rüşt hali görüldüğü halde yaşın gelmemiş olması da mümkündür. Bu sebeple ayet malın teslimini iki şarta bağlamıştır. A. Evlenme yaşının gelmesi. Müştehitlere göre bu, 15-19 yaşları arasında değişmekte, bazılarına göre kızlarla erkek çocuklar için farklı yaşlar öngörülmektedir. Devlet içtihatlar arasından birini seçerek kanunlaştırma ve uygulamayı buna göre yapma imkanına sahiptir. B. Fiilen rüştün yani malı akıllıca kullanma yeteneğinin oluşması. Veliler ve vasiler uygun vasıtalarla kısıtlıları deneyecekler, rüştün oluştuğuna kanaat getirdiklerinde şahitler huzurunda mallarını artık reşit olan sahiplerine teslim edeceklerdir. Kısıtlıların malları üzerinde tasarrufta bulunan vasilerin ihtiyaçları bulunduğu takdirde örfe veya kanuna göre bu maldan uygun bir pay yahut ücret almaları caizdir. İhtiyacın bulunmaması halinde hem kısıtlının hem de cemiyetin menfaatine olan bu işin ücretsiz, hasbi olarak kamu yararı düşüncesiyle ve Allah rızası için yapılması tavsiye edilmiştir. Nisa suresi 7-10. ayetlerin meali. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde, onlar hakkında endişe duyacak olanların başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın, Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. 7. ayetin tefsiri. Nisa suresi başta kadınlar olmak üzere aile fertlerinin haklarını açıklamaya devam ediyor ve bu ayetle bir cahiliye adetini daha kaldırarak miras paylaşımında adaletli bir düzen koyuyor. İslam'dan önce Araplar mirastan kadınlara ve kızlara pay vermezlerdi. Varisler ya vasiyetle ya da vasiyet yoksa güç ve yaşa göre belirlenen erkeklerden ibaretti. Doğumdan akraba olan erkeklerden başka evlat edinme ve kan kardeşliğine benzer kardeşlik sözleşmeleri yapmak suretiyle
ilişki kurulan erkeklerde var.

olurlardı. Mekke döneminde uygulanması mümkün olmadığı için miras taksimiyle ilgili bir değişiklik yapılmadı. Medine'ye hicret edilince muhacirlerin birçok yakın akrabası, çoğu müşrik olarak Mekke'de kalmış oldular. Önce Hazreti Peygamber'in her bir muhacire bir Medineli Müslümanı kardeş etmesi sonucunda doğan yakınlıkla karşılıklı sözleşme miras hakkına sebep kılındı. Daha sonra Mekke'de kalan akraba Medine'ye göçüp yeni doğumlarla da aileler genişleyince hedeflenen düzenleme yapıldı ve kadınlar da dahil olmak üzere belli derecelere kadar akraba olanlar birbirine varis kılındı. İbn Abbas bu konuda şu önemli açıklamayı yapmıştır. Bu ayetler gelip durumu değiştirmeden önce miras erkek çocuğa kalırdı. Babaya da vasiyet yoluyla mal bırakılırdı. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göçünce Hazreti Peygamber'in muhacirlerle ensar arasında kurduğu kardeşlik bağlantısı sebebiyle bu iki zümre arasındaki miras ilişkisi devreye girdi. Sonra bu surenin 33. ayeti ve buna açıklık getiren 11. ve 12. ayetler gelince manevi kardeşlerin birbirine varis olmaları hükmü kaldırılmış oldu. Artık manevi kardeşler arasında geçerli olan ilişki, iyi niyet, yardımlaşma, ikram ve istenirse vasiyet yoluyla mal bırakma şekline dönüştü. Azından çoğundan belli pay ifadesi, miras az olsun çok olsun hak sahiplerinin belli paylarının bulunduğunu belirtmekte ve birazdan açıklanacak olan miras paylarının sahiplerine verilmesi konusunda titizlik gösterilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Nisa suresi 8. ayetin tefsiri. Bu ayet hem sosyal adalet hem de İslam'ın insanlara telkin ettiği merhamet, şefkat, özgecilik, karşılık beklemeden yardım gibi erdemlerin benzeri bulunmaz bir başka örneğini ortaya koymaktadır. Vefat edip az veya çok bir mal bırakan kimsenin, kanuni mirasçıları yanında, mirastan payı bulunmayan uzak akrabası ve konu komşusu, eşi dostu arasında yoksullar ve hizmetçileri bulunabilir. Mirasçı akraba ölüm acısını yerini doldurmasa bile miras payıyla bir dereceye kadar telafi eder. Ölen kişi yakınları, sevdikleri veya veli nimetleri olarak diğerlerinin de kaybıdır. İşte bu kaybı kısmen telafi etmek ve miras paylaşımı vesilesiyle muhtaçları nasiplendirmek için ayette zikredilen kimselere mirastan pay verilmesi ve gönüllerinin alınması tavsiye edilmiştir. Bu tavsiyeye uyulduğu takdirde nispeten uzak oldukları için mirasçı olamayan akraba ve diğer ilgililerle mirasçılar arasında soğukluk, kıskançlık, dışlanmışlık gibi olumsuz duyguların girmesi de önlenmiş olacaktır. Bu ayetin birazdan gelecek olan miras ayetiyle neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını düşünenler olmuşsa da arada bir zıtlık, bir çelişki bulunmadığından yani hem mirasçı olmayan yakınları ve yoksulları mirastan bir şeyler vererek nasiplendirmek hem de mirasın geri kalan büyük kısmından mirasçıların paylarını vermek mümkün olduğundan nesih hükmüne varmak isabetli bulunmamıştır. Buhari'nin nakline göre İbn Abbas da bu ayetin hükmünün yürürlükten kaldırılmadığını yani mensuh olmadığını uygulamaya açık olduğunu ifade etmiştir. Uzak akrabaya ve yoksullara mirastan bir miktarın dağıtılmasının hükmü, bunun farz mı tavsiye mi olduğu konusu da tartışılmıştır. Mezhep imamlarının da dahil bulunduğu çoğunluk bunun farz değil, gönüllü bir tasadduk olduğunu, zekattan başka mecburi sadaka yükümlülüğünün de bulunmadığını göz önüne alarak verilmesi güzel olur, menduptur deyip ayeti böyle yorumlamışlardır. Ayrılacak bir miktarın zikredilen kimselere dağıtılmasının mecburi olduğunu söyleyen müştehitler de vardır. Nisa suresi 9. ayetin tefsiri. Bu vesileyle yetimler konusuna bir daha dönülmüştür. Çünkü yetimler hem miraslarını tam olarak alma hem de mallarının korunması ve reşit olduklarında bu malların kendilerine teslim edilmesi konularında korunmaya, gözetilmeye muhtaçtırlar. Etkili olsun diye hitap insanların vicdanlarına yöneltilmiş, yetimleri kendi çocuklarınız olarak düşünün denilmek istenmiştir. Geride bıraktığı yetimlerin haksızlığa uğrayıp perişan olmalarına kim razı olur? Veliler ve vasiler bugün başkasına olanın yarın kendilerine olacağını bilmeli, yeryüzünde haksızlık bulundukça ondan bir gün kendilerinin ve çocuklarının da zarar göreceğini unutmamalıdırlar. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okuyoruz.

0: yazmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Yirminci cüz.
3: Dinleyeceğiniz bu cüzde Neml suresi 56 ila 93. ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1 ila 45. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın, kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a,